Sözcüklerim çatlak, ritmim delirmiş. Yine aynı rüyada, sen hep belirmiş. Aynalar, duvarlar hepsi seni giyinmiş. Kalbim seni değil, yankını sevmiş. Bir

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: RML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: RML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: etinizde.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Lezzetin de,

0: güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
2: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
0: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Silifke ilçesinde görev yapan 47 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Tüm ilçelerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Seçer, Silifke bölgenin son yıllarda en çok gelişim gösteren yerleşim yerlerinin başında geliyor. Bundan dolayı 7,5 yıllık görev süremiz boyunca Silifke'de gerekli çalışmaları hakkıyla yerine getirdik dedi. Silifke'ye bağlı Arkum, Atakent ve Atayurt'un arıtma ve kanalizasyonu için hızlı bir şekilde çalışmaya başladıklarını dile getiren Seçer, yol konusunda da merkez kırsal demeden en kaliteli malzemeleri kullandıklarını kaydetti. Büyükşehir bütçesinin 1/4'ünü yol yapım birimine ayırdıklarını söyleyen Seçer, sorumluluk alanımız dışında kalan yollarda da çalışma yapabilmek için meclisten yetki aldık diye konuştu. Silifke'de imar planlarıyla da ilgili önemli yol kat edildiğini vurgulayan Seçer, 4 merkez ilçede 25-30 yıldır imar planları yapılamıyordu. Silifke'de aynı şekildeydi. Biz bu planları yaptık ve kalan etaplarda tamamlanıyor. Çünkü Silifke çok büyüyecek. Sadece merkezde değil, kırsada da iş düşecek. Daha fazla iş alanı ve istihdam imkanı doğacak ifadelerine yer verdi. Çevre dostu toplu taşıma araç yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut otobüs filosunda toplam 430 araç bulunduğunu belirterek, bu araçların 205 tanesinin CNG yakıtlı ve çevre dostu otobüs olduğunu ifade etti. Kent genelinde 18 adet elektrikli otobüsün de hizmet verdiğini belirten Seçer, filoya dahil edilen otobüslerin havayı kirletmeyen, çevre dostu ve yakıt tasarrufu sağlayan araçlar olduğunun altını çizdi. Son 7,5 yıldır Mersin'de çağdaş, güvenilir, konforlu ve süratli ulaşımı sağlayarak Mersin'in sosyal hayatının da canlanmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Başkan Seçer, tüm yaş grupları için daha çeşitli, güvenilir, uygun fiyatlı ve erişilebilir hareketlilik seçenekleri sunmanın da görevleri olduğuna dikkat çekti. Seçer, vatandaşların hiçbirini geride bırakmadan, fiziksel veya dijital hiçbir engel oluşturmadan çözümler sunmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Balıkçılık sektörünün Mersin'de önemli olduğunu söyleyen Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük ölçekli balıkçılara verilen desteğin artarak devam edeceğini söyledi. 2026 yılı sonuna kadar Akdeniz, Silifke, Erdemli, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde toplam 400 balıkçının bu desteklerden faydalanacağını dile getiren Seçer, söz konusu proje maliyetinin ise 6 milyon 461 bin lira olduğunu ifade etti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 900

0: 390 66 25. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
0: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: Haberler.
0: Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Dosya kapsamında tutuklu sayısı 101'e yükseldi. Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 31 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın yanı sıra belediye yöneticileri, çalışanlar ve iş insanları da bulunuyor. Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Diyarbakır, Mardin ve Elazığ'da da hissedildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ilk belirlemelere göre deprem nedeniyle can kaybı veya yıkım yaşanmadığını açıkladı. İstanbul'daki sermaye piyasası soruşturması kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks araca el konuldu. Araçların toplam değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu belirtildi. Eurocontrol'ün Ağustos ayı verilerine göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1671 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı bu performansı

0: ile Avrupa'daki havalimanlarını geride bıraktı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 11 yıl aradan sonra ilk resmi ziyareti kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Görüşmelerde ticari anlaşmazlıkların yanı sıra Orta Doğu'daki savaş ve yapay zeka güvenliği gibi konuların ele alınması bekleniyor. 26 Eylül'deki yeni parti Toroslar ön seçiminde adaylardan Saadettin Ergen yarıştan çekildi. Ergen diğer aday Salim Taşkın'ı destekleyeceğini açıkladı. Mersin'in Tarsus ilçesinin kuzeyindeki dağlık bölgelerde tarih öncesine ışık tutan arkeolojik çalışmalar devam ediyor. Orta Toroslar tarih öncesi araştırmaları ekibi tarafından yürütülen araştırmalarda mağara ve kaya sığınaklarıyla kaya resimleri ve taş aletler incelenerek bölgenin arkeolojik zenginliği araştırılıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın tankerin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza Erdemli Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tahşiş listesinde Mersin'den 3 ürün yer aldı. Yapılan denetimlerde kıymada tek tırnaklı hayvan eti ve sakatat, sumaktaysa gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Tarsus'tan listeye giren sumakta da aynı şekilde uygunsuz boya bulundu. Mersin'de polis ekipleri hakkında 79 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı. Uyuşturucu ve kasten öldürme suçlarından hükümlü olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen kişinin adresinde yapılan aramada 84 sentetik ecza bulundu. Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tabiat parkının tel çitlerine çarparak askıda kaldı. Kazada araçta bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Mersin Spor Kulübü Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun ikinci maçında Konya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Karşılaşma 26 Eylül Cumartesi günü saat 18'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Süper Lig'de sezonun ilk 6 haftası geride kalırken penaltı kararları da istatistiklere yansıdı. Bu dönemde toplam 19 penaltı kullanılırken 14 atış gole çevrildi, 5'i ise sonuçsuz kaldı. Göztepe ise lehine en fazla penaltı verilen takım oldu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bugün 25 Eylül, haftanın son iş günü Cuma ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Haftanın son günü de yine gündeme dair bilgileri aktarmak üzere sizlerle birlikte manşet programını sürdüreceğiz. Ve sonrasında güzel bir hafta sonunu hep birlikte karşılayacağız. Evet, umuyoruz, diliyoruz bu güzel günde, bu güzel hafta sonu da, haftanın son iş günü de güzel geçer, bereketli geçer esnaflarımız için, vatandaşlarımız adına bol bereketliyle gelir diyelim. Ve tabii ki sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşacağız. Dünya ve Türkiye gündemindeki gelişmelerle haşir neşir olacağız aslında bugün. Biraz gündem yoğun. Özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası işte Netanyahu'nun yuhalanması. O sahne gerçekten bizim için çok önemliydi. Netanyahu'nun özellikle birçok ülke tarafından yuhalanması, salonun terk edilmesi, Netanyahu katilinin sadece boş sıralara hitap etmesi, yine elindeki çağrı cihazıyla tehditler yağdırması falan filan derken işte böyle bir program sürdüreceğiz sevgili izleyicilerimiz. Bizleri İçel TV ve Sant TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve Sant TV sosyal medyalarda sizlerle birlikte olacağız. Ve San FM radyomuz vasıtasıyla da radyo alanınızda olacağız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz seyir halinde bizleri dinleyenlere. Evlerinde ve iş yerlerinde bizi dinleyenlere de hayırlı, bol, bereketli, güzel bir gün olsun. Esnafımız için de güzel, kazançlı olsun diyelim. Helalinden olsun. At etsiz, eşek etsiz tantunileri yiyelim. Kebapları yiyelim inşallah. Yine çıktık. Yine listede düştük biliyorsunuz. Yine ve şey, bak haberler nasıl yansıyor biliyor musunuz? Mersin'de yeni et skandalı diye manşetler atılmaya başladı sevgili izleyicilerimiz. Listenin dikkat çeken bölümlerden birisi et ve et ürünlerine ilişkin oldu. Daha önce at eti skandalıyla gündeme gelen Mersin'de yeni bir tespit yapıldı. Kentte Hadi Kaçan adına kayıtlı Korkmaz Kasabı isimli işletmede satılan dana kıymada tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu belirlendi. Böylece ürünün dana kıyma olarak tüketiciye sunulduğu, ancak yapılan denetimde farklı bir hayvan türüne ait et tespit edildiği ortaya çıktı diyor sevgili izleyicilerimiz. Liste var. Yani bu listede şöyle bakıyorum: Hatay, İzmir, Antakya, maşallah Hatay, Antakya'da iyi gidiyor bu aralar. Antakya, Hatay, İzmir, Aydın, Hatay, maşallah Hatay iyi gidiyor. Kimseyi sırayı kaptırmıyor. İzmir, Aydın, Hatay, mutlaka Hatay var her listenin, bölüm bölüm yapmışlar. Her listede mutlaka Hatay var. Aydın, İstanbul, Burdur. Daha önce bu tür şeyleri biz İstanbul'da duyardık. Yani at eti, eşek eti, işte martı eti kullanıldı diye haberleri genelde İstanbul'da duyardık. Maşallah şimdi bütün kentlerimize yayılmış, en çok da Hatay'da. Bursa, Diyarbakır. Hani listenin tamamını okumak çok zor ama. Mersin. Şu sayfa sadece Mersin'e ayrılmış. Nedir? Çiğ kırmızı et kıyma, tek tırnaklı et tespiti Akdeniz ilçemizde. Bitkisel karışımlı macun diyor sevgili izleyicilerimiz. Zaten aynı kişiye aitmiş firma. Sadece tek bir kişiye aitmiş Akdeniz'de. Bitkisel macun ve benzeri ürünler sevgili izleyiciler. İlaç etken maddesi tespiti yapılmış. Yine bitkisel karışımlı macun en çok onda çıkmış sevgili izleyicilerimiz Mersin'de, Akdeniz ilçemizde. Yine Mersin, bir liste daha Mersin, maşallah Akdeniz. Ve hep aynı kişiye ait, aynı firmaya ait sevgili izleyicilerimiz. Şimdi Yalova, Aydın, Balıkesir, Artvin, Balıkesir. Dikkat ederseniz şimdiye kadar sadece bir tane İstanbul çıktı. Mersin diyor, Mezitli'de. Hadi bakalım Mezitli'de ne çıkmış? Kıyma, dana, kuzu, karışık, sakatat, kalp tespiti varmış bunun içinde de. Yani ne satıyor? Kıyma,
dana ve kuzu karışık. Tabii bakıyorsunuz içeriğine sakatat. Onun içinde de kalp varmış işte. Hani sakatatlardan alıyorlar size, bize kıyma olarak dana kuzu karışık olarak satıyorlar ama içinde kalp daha fazlalıkla, sakatat daha fazla. Mezitli ilçemizde sevgili izleyicilerimiz. İstanbul, Konya, Konya, Malatya, İstanbul 3 oldu bu arada. Bursa, Bursa, Bursa, Bursa, Bursa, Bursa da iyi gidiyor. Kocaeli, İstanbul, İstanbul, İstanbul, Balıkesir. Listenin sonuna geldik. Kocaeli, İstanbul, İstanbul, İstanbul, Balıkesir. Evet. Yani vallahi bu listede her açıklanmasında Mersin'in çıkması artık kanımıza dokunmaya başladı. Demek ki ne yapacağız? Demek ki çok dikkat edeceğiz, denetimleri artıracağız ki vatandaşa bir hileli ürün, hileli gıda yedirmeye çalışanlara da en ağır cezayı vermek lazım ki yani bir daha bu işi yapamayacakları bir ceza vermek lazım. Çünkü bakın eğer ceza caydırıcı olmazsa, ceza ağır olmazsa ne yapıyor? O dükkanı kapatıyor, yeni bir isimle farklı bir dükkan açıyor. Onunla aynı işi devam ettiriyor. Bir müddet sonra o zarar diye verdiği, hani ceza diye verdiği parayı misliyle kazanıyor. Yani kaybı olmuyor. O yüzden hani bu denetimlerin artırılması lazım. Tespit edilen evet bu gerçekten tahsis yapmış, taklit yapmış, işte üründe sahtekarlık yapmış, halkı kandırmış, halka kötü ürün yedirmiş, içirmiş. Tespit edilen firmalara da ağır ceza, ağır yaptırımlar uygulatmak lazım ki devamı gelmesin sevgili izleyicilerimiz. Ne diyelim, valla tantuni keyfimizi kaçırmaya başladılar. Hani bir keresinde çok önemli bir noktada olan bir önemli bir mevkide olan bir büyüğümüz bir sohbet esnasında şunu söylemişti. Demişti ki ya basın mensupları dedi aslında kentin tanınırlığını arttırma noktasında çok önemli bir rol üstleniyorlar. Bakın dedi, mesela dedi artık dedi eskiden Adana'da hep şu haberleri, hep kavga, gürültü, işte adli vakalar, adli önündeki kavgalar, bunlarla hemen hemen her gün haber bültenlerine giriyorlardı. Şimdi diyor, dikkat ettiniz mi diyor, hiçbir haber bülteninde eskisi kadar ağırlıkta bir Adana haberleri ve yaşanan bu olumsuzlukları yansıtan haberler görmüyorsunuz. Ha siz şey mi zannediyorsunuz dedi, Adana'da bunlar yaşanmıyor mu demişti. Asayişle de ilgili bir konumda olduğu için dedi ki orada aslında asayiş konusunda çok büyük olaylar yaşanıyor. Ama dedi bakın dedi basına yansıtılmamaya başladı artık diyor. Yani hani kol kırılır yer içinde kalır, aile içerisinde kalır gibi. Şimdi evet bir yerde bu doğru bir yaklaşım. Ama

0: Eğer siz gerçekleri halkın önünden kaçırmaya çalışırsanız, eğer birileri bu halka yanlış yapıp, halka yanlış işte sağlıksız ürünler yedirmeye çalışıyor ve bunu söylemiyorsanız, siz de o firmayla aynı ahlaksızlığı gerçekleştirmiş olursunuz. Yani işin özeti bu. Evet, doğrudur. Kötü haberler, olumsuz haberler kente çok büyük zararlar veriyor. Doğrudur. Ama şimdi şunu da ayırt etmek lazım. Eğer yaşanan bu olumsuzlukları anlatmazsak, söylemezsek, haberleştirmezsek vatandaşımız ne yapacak? Gidip hala oradan at eti yemeye devam edecek. Gidip oradan hala işte eşek eti yemeye devam edecek. Gidecek orada işte aldığı pul biberin içinde kiremit çıkacak. Yani bunları kullanacak. Bir, bu haberlerin yapılması evet kente zarar veriyor mu? Evet, kente zarar veriyor. Ama hani kent zarar görmesin diye bazı gerçekleri de ortadan kaldırmak da çok doğru gelmedi bana işin açıkçası. Ya bunlar konuşulmalı. Neden konuşulmalı? Düzeltmek adına, insanların bu konuda dikkatlerini çekmek adına bunu yapmak lazım ki basının görevi de budur zaten. Şimdi topu da basın üzerine atmamak lazım. Yani bak işte basın mensupları sayesinde kent kötü bir imaj sahibi oluyor. Hayır efendim, basın mensubu işini yapmakla mükellef. İşini yapmazsa zaten sıkıntı orada. İşini yaptığı için eleştirilemez. Ha, yalanı varsa, hurdası varsa, şantajı varsa tabii ki bu adli makamlara gidilir, gereği yapılır. Ama işte gerçeklerin konuşulması gerektiğine inanıyorum ben. Mersin'de de maalesef son zamanlarda çok sıkça ki yakalananlar var biliyorsunuz. Yani kamyonlarla yakalanan at eti, eşek etleri var. Ya bir de ben şunu çok merak ediyorum. Mesela kaç yıldır Mersin'deyim. Ben doğru dürüst hani şu şeyler dışında. O zaman da Adnan Menderes'te yine Roman vatandaşlarımızın işlettiği at arabaları vardı. Böyle süslemişler, püslemişler. Hatta orada insanlara tur attırıyorlardı para karşılığı. Onlarda at görmüştüm. Onlarda at görmüştüm. Ve o bölgede Çetinkaya civarlarında atlar görmüştüm. Onun dışında hiçbir yerde at görmedim Mersin'de. Şimdi bu kadar at eti nereden geliyor? Başka yerden mi geliyor? Yani Mersin'de mi kesiliyor? Bunun kaynağı neresi? Gerçekten bunu çok merak ettim. Şöyle bir düşündüm bu haberi okurken. Mersin'de hiç karşılaştınız mı mesela sizler? Böyle atlarla karşılaştınız mı? Ya ben çok sık at görmedim. O nedenle hani kaynağı burası değil diye düşünüyorum. Muhtemelen başka yerde kesilip buraya satılıyor. Belki bilinçsiz bir şekilde alıyor. Bir de şu gerçek var ki at etiyle normal eti ayırt etmek çok zor ilk bakışta baktığında. Yani gerçekten çok zor. Tadıyla ilgili bir durum söz konusu ama bizde de artık o tada çok alıştığımız için farklı bir gerçek eti denediğimizde aradaki farkı bulamayabiliyoruz ve onu gerçek eti farklı, bunda bir sorun var diyoruz. Çünkü alıştık neredeyse at eti yemeye. Artık at eti bizim milli yiyeceğimiz gibi oldu Mersin'de. Bunun önüne geçmemiz lazım. Yani bunun önüne geçmemiz lazım. Denetimleri artırmamız lazım, sıklaştırmamız lazım. Şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz gündeme dair bilgileri almak üzere. Evet Ali Gürkan Şamiloğlu, söz sende.
1: Merhaba, günaydın. İçer TV, San TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel bir gün, mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Gündemde öne çıkan konulara bakalım şu saat itibariyle neler var. Şimdi hatırlanacağı üzere Yeni Parti'nin bir isim sorunu ortaya çıkmıştı. Şimdi Yeni Parti kurulduktan sonra Yenilik Partisi, Yeni Parti'den yıllar öncesinde kurulan Yenilik Partisi, yeni ve yenilik ifadelerinin seçmen tarafından karıştırılabileceğini savunarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuş. Başsavcılık Yeni Parti'ye isim değişikliği yönünde bir tebligat göndermişti. Yeni Parti ise iki isim arasında bir benzerlik bulunmadığını savunmuştu ve o savunmasını hala devam ettiriyor. Şimdi tabii Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Yenilik Partisi'nin isim benzerliği itirazıyla başlayan süreçte Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden terkin edilmesi talebini 29 Eylül'de görüşecek. Şimdi 29 Eylül tarihinde

Anayasa Mahkemesi derse ki yenilik ve yeni parti isimleri arasında bir benzerlik var kararı alırsa Anayasa Mahkemesi ve yeni partiye isminizi değiştirin yönünde Anayasa Mahkemesi bir tebligat gönderirse işte o zaman yeni parti ne yapacak? Yeni parti 14-15 Kasım tarihleri arasında tarihlerinde kurultayı yapacak. 14-15 Kasım'da kurultay yapacak. Yeni parti yetkili kurulları toplandılar ve dediler ki eğer Anayasa Mahkemesi'nden bu yönde bir tebligat gelirse biz işte isim değişikliği, logo değişikliğini kurultayda konuşacağız. Kurultay öncesinde tabii ki tartışacağız, belirleyeceğiz. Kurultayda da kurultay gündemimize bunu alacağız şeklinde bir açıklama yapmıştı. Tabii yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel Yeni Türkiye Partisi ismi üzerinde duruyor. Yeni partinin kurmayları bu yönde bir bilgi paylaştılar. Eğer isim değişikliğine gidecek olursa yeni parti, yeni partinin yeni ismi Yeni Türkiye Partisi olacak efendim. Bu yönde bir resmi karar parti içerisinde alınmamış ama fikir birliği bu yönde. Şimdi yeni partinin isim alanındaki sorunu ya da konusu bu şekilde devam ediyor. Şimdi hatırlanacağı üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Mansur Yavaş'ın istifası sonrasında da ilk başta 6 Ankara ilçe CHP'li belediye başkanı CHP'den istifa etmişti. Bu sayı 8'e çıktı Ankara'da. Şimdi tabii Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de istifalar oldu. Tam 30 üye Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li 30 meclis üyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiler. Ve Ankara'da belediye meclisinde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li meclis üye sayısı 11'e düştü. Böyle bir gelişme yaşandı. Şimdi devam edelim. Ülkemizde yürütülen çok ciddi ve önemli bir soruşturma var. O da fon soruşturması adı altında ilerliyor. Tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmasında adliyeye sevk edilen 21 kişiden 8'i tutuklandı. İkisi hakkında adli kontrol kararı verildi ve diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jet uçağıyla Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen toplam piyasa değeri yaklaşık 1,8 milyar TL olarak hesaplanan ultra lüks bir yatada el konuldu. Soruşturma devam ediyor. Bu soruşturmayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir açıklama yaptı. Sayın Erdoğan değerlendirmesinde sermaye piyasalarının sınırlı bir alanda bulunduğunu ve finansal sistem veya Türkiye ekonomisi için bu soruşturmanın bir risk oluşturmadığını dile getirdi ve sorumluluğu bulunanlardan hukuk önünde hesap sorulacağını ve gerekirse yeni hukuki ve idari düzenlemeler yapılacağını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi Sayın Erdoğan tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldığı 81. Genel Kurul'da 16. kez konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sayın Erdoğan'ın Genel Kurul'daki konuşmasında değinmiş olduğu konular önemliydi, dikkat çekti. Özellikle de Birleşmiş Milletler'in yapısının değiştirilmesi, Birleşmiş Milletler'in hantallaştığı, iş yapamaz hale geldiği ve Birleşmiş Milletler Daimi Konseyi'nde yer alan 5 ülkenin Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın veto hakkının kaldırılması ve Birleşmiş Milletler daimi üyesi 5 ülkenin sınırlı süre içerisinde yapılacak olan seçimlerle belirli süre için bütün ülkelerin bu konseyde görev alması gerektiği yönündeki talepleri, eleştirileri dünya kamuoyunda hala tartışılıyor.
Tabii bununla birlikte Sayın Erdoğan'ın özellikle İsrail'in mezalimine ve terörizmine yönelik yapmış olduğu konuşma, Gazze'ye değinmesi, Filistin'e değinmesi yine dünya gündeminde. Tabii İsrail Devlet Başkanı Netanyahu da genel kurulda bir görüşme yaptı, konuşma yaptı, kürsüye çıktı. Ama Netanyahu kürsüye çıktığında Birleşmiş Milletler

0: Genel Kurulu neredeyse tamamen boşaldı. Herkes protesto etti, çoğu ülke protesto etti. Temsilcileri Genel Kurul salonundan çıktı. Ama Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Çin ve Kolombiya bu protestoya katılmadı. Özellikle Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliği temsilcilerinin salonda kalması dikkat çekti. Uluslararası kaynaklar bilinen bir gerçeği bir kez daha ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki aslında teamüller çerçevesinde Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliği isimli bir devlet var. Ama aslında bu devletler aynı zamanda da yok. Neden? Çünkü 1960'lı ve 70'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri Bahreyn'i yöneten aileye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki o Arap Emirlikleri'nin ailelerine yüklü miktarlarda paralar vererek, özel imtiyazlar sağlayarak Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliği topraklarını Amerika Birleşik Devletleri satın almıştır. Ve dolayısıyla işin aslında uydu devlettir. Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgesi haline gelmiştir 1960'lı yıllardan itibaren Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri. Tahammüller çerçevesinde, gelenekler çerçevesinde ve devlet olarak kabul edilse de işin aslında bir böyle devletin incelendiğinde bu iki devletin olmadığı görülecektir şeklinde de konuya vakıf kişilerin açıklamaları var. Şimdi tabii Suudi Arabistan'da Husilerle Suudi Arabistan yönetimi arasındaki savaş ortamı da devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan yönetimi ülkenin bazı bölgeleri için çağrıda bulundu. Seferberlik çağrısında bulundu. Mekke'de dahil olmak üzere bazı kentler ve kentlerin etrafında yaşayan kendi vatandaşları için seferberlik çağrısında bulundu, dikkatli olun dedi, güvenli bölgelere gidin dedi. Çünkü Husilerin saldırıları devam ediyor. Ve Suudi Arabistan yönetimi şu anda zor duruma düşmüş durumda. Husi ajanlarının ülkenin birçok noktasında düzenlemiş oldukları saldırılarda petrol kaynakları, petrol boruları, petrol rezervleri ciddi zarar almakla birlikte Husilerin hackerları da Suudi Arabistan'ın devlet sistemine girerek önemli mekanizmalarda saldırılar yaparak devleti siber ortamda işlemez hale getirmiş durumdalar. Tabii bu durum karşısında Suudi Arabistan yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istedi. Husileri bombala dedi ama tabii Amerika Birleşik Devletleri bombalamadı. Bunun sonucunda tabii Suudi Arabistan Türkiye'den ve Pakistan'dan yardım istedi. Çünkü Mekke Birliği kurulmuştu. Şimdi tabii Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan genelkurmayları acil bir toplantıya, Suudi Arabistan'ın çağrısıyla bir acil toplantı yapacaklar. Görüşmede 3 ülkeden birine yönelik saldırının diğerine de yapılmış sayılmasını öngören Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a yapılabilecek askeri destek ele alınacak bu toplantıda. Yani bölge bir ateş çemberinde şu anda, bu bizi de çok yakından ilgilendiriyor efendim, bunu da belirtelim.
1: Tekin Arşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş baş. Okula dönüşte adres belli. Aracılar

Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tekin Narşap'la manşet devam ediyor.
6: Araba filosunu 26 bin liraya devretti. Haberi aldılar, parayı kaçırdılar diyor. Türkiye'yi sarsan fon soruşturması, patronların önceden haberdar olduğuna ilişkin kanıtlar artıyor. Operasyondan 17 gün önce İsviçre'deki bir banka 25 milyon euro aktardığı ortaya çıkan Muhammed Yarız'ın SPK'nın müdahalesinden 10 gün önce de lüks araba filosunu 26 bin liraya başkalarına devrettiği tespit edildi diyor. Ve Korkusuz Gazetesi, fon tutuklusu Yarız'ın 220 milyon liralık araçlarına el konuldu. İşte Rabiacı AK Partili'nin lüks otomobilleri. 5 yıl öncesine kadar sokaklarda AK Parti pankartı asıp Rabia işareti yapan Muhammed Yarız, fondan topladığı paralarla böyle saltanat sürmüş diyor. Ve geçiyoruz Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi, terör yerine huzur geliyor diyor. New York'taki temaslarını değerlendiren Cumhurbaşkanı gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. İran Sincar'dan PKK'yı çıkarması için komşumuzla artık terörü değil huzuru karışmak istiyoruz dedi. Ve Sabah gazetesi, dünya söylediklerimiz yere yeni geliyor diyor. 16 kez çıktı Birleşmiş Milletler kürsüsünde, ilk gün ne söylediyse bugün de aynı yerde durduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler reform bu o zaman yapılsa savaşlar önlenecek, bunca can kaybedilmeyecekti. Dünya ilk gün söylediğimiz yere geliyor diyor. Ve Siyonist katile küresel tecrit. New York'ta yoğun protestolarla karşılanan soykırımcı Netanyahu, Birleşmiş Milletler'de boş koltuklara konuştu. Dünya liderleri de yüzüne bile bakmadı. Savaş suçlusu İsrail Başbakanı Netanyahu korkarak gittiği ABD'den rezil olarak ülkesine döndü. 10 binlerin sokakta protesto ettiği Gazze kasabına küresel tecrit uygulandı. ABD Başkanı Trump ve diğer ülke liderleri kendileriyle görüşmedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonunda yuhalandı. Boş salona konuştu. Türkiye ve Erdoğan hedef alan sözleri neyse hiçbir ülke temsilcisi ciddiye almadı. Ve Sözcü gazetesi, Sözcü gibi vergi verip istihdam yaratanların talebini reddeden SPK borsayı bir masa bir sandalye şirketle doldurmuş diyor. Sözcü, geçen yıl nitelikli yatırımcılar için tahvil ihraç etmek istedi. SPK bu talebi gerekçesiz olarak reddetti. Aynı kurumun halka arz izni verdiği 66 şirketin tablosu arkasında duygusal yakınlık mı var dedirtti.

0: Ve Takvim gazetesi ekonomide risk yok diyor. Başkan Erdoğan patlak veren fon krizine son noktayı koydu. Ekonomide risk yok. Hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor. Sorumlular hesap verecek. Başkan Erdoğan New York'taki Türk evinden önemli mesajlar verdi. Fon soruşturmasına değinen Erdoğan, sorunu piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek borsaya haksızlık olur. Meselenin üzerine kararlılıkla gidiyoruz dedi. Ve son gazetemiz Türk Gün, milyonların sesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür. Birleşmiş Milletler'de reform şart. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki mesajlarından övgüyle söz etti. Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısını eleştiren Bahçeli, Güvenlik Konseyi'nin reforma edilmesi ve veto imtiyazının kaldırılması ya da sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Ve böylelikle sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Tanır tanıyan beni, horonum, halayım, barım, çay da çırayım. Ben harman da...
2: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.

0: Reklam tanıtım.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça

0: 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri İletişim 0537 399 7756 0537 399

0: 1977-56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
2: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mezitli Kent Meydanı temel atma törenine katıldı. Mezitli'nin sosyal ve kültürel yaşamını canlandıracak proje, yurttaşların bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Törende konuşan Başkan Seçer, temeli atılan Kent Meydanı projesiyle Mezitli'nin önemli bir eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini belirtti. Maliyeti 138 milyon lira olan ve toplam

0: 68 bin metrekare alandan oluşan Mezitli Kent Meydanı'nın 180 gün sonra açılışını yapacaklarını söyleyen Seçer, Kent Meydanı'nın 16.700 metrekaresi yeşil alan olup kalan kısımlara da yürüme yolları ve otopark gibi farklı işlevler yüklenecek. İkinci etap çalışmalarının devam ettiği meydana gelen insanlarımız huzurlu ve güzel vakit geçirebilecekler dedi. 2019'dan bu yana Mersin'in hem daha düzenli büyümesini sağlamak hem de yaşanabilir bir kent olma hüviyetine kavuşması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Seçer, yeşil alanlarıyla, temelini atacağımız meydanıyla, geniş caddeleriyle, düzenli yapılarıyla, kenti ve kentin geleceğini düşünerek yapılan imar ve altyapı çalışmalarıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Temmuz ayı başında Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesine başladıklarını hatırlatan Seçer, bu kavşağın Mersin'deki en büyük katlı kavşak olacağını kaydetti. Katlı kavşaklar marifetiyle Mersin'de trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını vurgulayan Başkan Seçer, son derece detaylı bir çalışma ve Mersin'de böyle bir çalışma ilk olacak diyerek bu kavşak çalışmasının da Kasım ayında sona ereceğini ifade etti. 32 milyon 223 bin euro yatırım bedeline sahip Mezitli İçme Suyu Şebeke Hattı projesinde de sona gelindiğini belirten Seçer, çalışmaların Ekim ayı sonu itibariyle tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başkan Seçer, söz konusu projenin Mersin'in önümüzdeki 50 yıllık içme suyu altyapısına katkı sağlayacağını belirtti. Mersin'in her noktasında çalışmaların disiplinli bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Seçer, 13 ilçemizin tamamında tüm belediye başkanlarımızla uyumlu şekilde çalışıyoruz. Hizmet noktasında siyaset bir kenara bırakılmalı. Yaptığımız işlerin daha kaliteli, hızlı ve memnuniyet verici olması için işbirliği yapmak durumundayız. Çünkü vatandaşlarımız kavga eden insanı sevmez ifadelerini kullandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

0: ettiğinizde.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033. Yeni dönem başlar,
4: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda.

0: Ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
1: ABM Yapı Market açıldı.
0: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market. Markette.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseldi.

0: yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

TV Chat ve Sen Radyo ortak yanında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezinde öncelikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yapıldı biliyorsunuz. Amerika'ya gideceğiz çünkü malumunuz İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bütün dünya tarafından nefretle kınanan bir isim olmuştu. Gazze'de yapmış olduğu soykırım tarihe kara bir leke olarak düşmesinin yanında 100 binin üzerinde, yani resmi rakamlar 80 bin civarında diyor ama gerçekçi rakamlar 100 binin üzerinde masum sivilin katledilmesi tabii ki dünyada da büyük bir yankı uyandırmıştı. Şimdi Amerika'ya gidiyoruz.

0: İşte diyorum ya, bu nefret duygusunun vücut bulmuş hali Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda adeta belgelendi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kürsüye geldiği sırada Birleşik Milletler Genel Kurulu'nda bulunan heyet üyeleri salonu işte böyle terk etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu konuşmasını yapmak üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na geldiği andan itibaren kürsüye çıkar çıkmaz, evet görüyorsunuz, bütün, yani burada sadece Müslüman ülkeleri heyetleri değil, bütün dünya liderleri ve heyetleri aynı refleksi ortaya koydular. İşte Netanyahu boş koltuklara konuşmak zorunda kaldı. Evet, çok açık, net bir protesto ve tabii ki tarihe not düşmek açısından da çok önemli bir protestoydu. Netanyahu konuşmasına başlarken salonun büyük bir kısmı işte böyle boş kaldı. Netanyahu her yıl olduğu gibi bu yılda boş koltuklara konuştu. Yabancı misyonların yetkilileri çıkış sırasında uzun kuyruklar oluşturdu. Birleşmiş Millet'te görevli güvenlik güçleri ise salonda herhangi bir sorun yaşanmaması için Netanyahu'nun konuşması boyunca tetikte beklediler. Güvenlik güçleri Netanyahu konuşurken gazetecilerin bulunduğu salonları da tek tek gezmek zorunda kaldılar. Evet, gerçekten yani öyle masum insanlara uçaklarla bomba yağdırmak, tanklarla ezip geçmek, katletmek Filistinlileri, ya insanlık adına büyük bir suç olduğunu ve soykırımın bütün dünya tarafından nefretle karşılandığının adeta bir göstergesi olduğu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Şimdi tabii ya ben pek bu konuyu gündeme taşımak istemiyorum ama Netanyahu malumunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olarak çok da böyle saçma sapan, inandırıcılıktan çok uzak bir söylem geliştirmişti. Yani konuşmasının büyük bölümünü zaten yeni düşman üretme üzerine maalesef kurgulamış durumda. Yani görmedi mi burada efendime söyleyeyim yaşananlar ve işte Gazze olayı çok büyük bir örnek ve yeni bir düşman yaratma çabası içerisinde Netanyahu hedefinde Türkiye var. Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Türkiye'yi hedef gösterdi konuşmasında. Yani hiç aklı hayale gelmeyen bir takım iddialar ortaya koydu. Biraz belki hani muhalefet partilerine ilişkin biraz sempati yaratmak adına da farklı söylemlerde bulundu ama Türkiye'nin iç işlerine bu bir müdahale. Evet, Netanyahu bu. Yani bunu da beklememek mümkün değil. Soykırımcı kişiliğini işte böyle perdelemeye çalışıyor. Tabii şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki protestoyu gösterdim ama sokaklarda aynı refleksi ortaya koydular. New York'ta yüzlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabı öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin dışında bir araya gelen yüzlerce kişi İran Savaşı ve Gazze şeridindeki soykırımı İşte böyle protesto ettiler. Gazze'deki soykırım ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aleyhinde yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesinde New York'ta yüzlerce kişinin katılımıyla işte böyle bir protesto düzenledi. Arkadaşlarımız ekrana taşıyor görüntüleri. Şimdi bakın, yani orada evet vardır tabii ki Müslümanlar, ama işte hiçbir mezhepsel, dinsel ayrım olmadan insanlık adına katliamcı, soykırımcı Netanyahu'yu bu şekilde protesto ettiler. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne 3 blok uzaklıkta gerçekleştirilen protesto sırasında yüzlerce gösterici bir saatten uzun bir süre boyunca trafiği kapattı. New York Polis Teşkilatı ekipleri yolları kapatarak protestocuların ellerindeki plastik kelepçelerle bağladı, görüyorsunuz. Şimdi tamam, New York polisi tabii ki görevini yapacak. Kapatılan bir yol var. Ama yani gerçekten insanlık adına umut veren görüntüler şu anda ekranda. Bundan sonraki süreçle ilgili olarak artık Netanyahu bu soykırım girişimlerinden vazgeçmesi gerektiğini anlamış olmalı, ama tabii ki ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği destek hiç kuşkusuz Netanyahu'nun bu pervasızca saldırılarını bir şekilde destekliyor. Nihayetinde Gazze, yani ben aslına bakarsanız kahraman Gazzeliler, evet ya, yani bu deyimi kullanmak istiyorum. Hani bize mesela Kahramanmaraş var değil mi, Şanlıurfa var, yani bu tip böyle tarihsel nedenlerle verilen, onure edilen şehirlerimiz var. Yani bilmiyoruz tabii ki olur mu olmaz mı, ama yani kahraman Gazzeliler demek insan içinden geliyor. Şimdi efendim Yeni Parti'ye geçiyorum. Yeni Parti Mersin'de gerçekten çok başarılı bir örgütlenme ortaya kondu. Açık net bir şekilde bunu görüyoruz. Şimdi Mersin'le ismi özleşmiş siyasetçiler vardı ve onlardan bir tanesi Sayın Şerife Arıcı Toroslar, Yeni Parti Toroslar ilçe başkanı. Şu anda canlı yayın konuğumuz, telefon hattımızda Sayın Arıcı, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Şimdi tabii ki siz deneyimli bir siyaset kadınısınız. Yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadele ettiniz. Önemli, yani başarılar da elde ettiniz. Kamuoyunda karşılığı olan ender isimlerden bir tanesiniz doğrusu. Şimdi gelinen noktayı sizden alalım. Yarın da önemli bir gün, kongreniz var. Hazırlıklar tamam mı efendim?
1: Evet. Evet, yeni partimiz 45 günlük bir süreçte Mersin'de çok heyecanlı bir başlangıç yaptı. Örgütlenme anlamında. Biz de Toroslar noktasından bu örgütlenmeye, milletimizle açtığımız yeni yola katkı vermeye çalışıyoruz. Bu kısa sürede 1000'e yakın üyemiz kurucu üye oldu. Yarınki yapılacak seçimde 901 kurucu üyemiz ilçe başkanı adayını seçmek için ön seçimde oy kullanacak. 26 Ağustos'tan sonraki yapılan üye kayıtlarında da şu anda 1500'e doğru gidiyoruz Toroslar olarak. Bunun

0: bugünden itibaren çok daha büyük bir e-mail artacağını düşünüyorum. Çünkü mevsim şartları nedeniyle birçok Toroslar seçmeni şehir dışında olabiliyor, yaylada olabiliyor. O ilgiden memnunuz. Bizim motivasyonumuzu, inancımızı pekiştirdi açıkçası. Yeni bir bina oluşturduk. Yeni partimize bir ev yaptık Toroslar'da, Anıt Kavşağı civarında. Seçmenlerimiz, üyelerimiz, vatandaşlarımız buraya gelip ziyaretlerde bulunuyor. Biz mahallelere gidiyoruz. Halkımıza yeni partiyi anlatıyoruz. Kendimizi tanıtıyoruz tanımayanlara. Böyle ummalı bir çalışma içindeyiz. Bütün bunlar olurken geçen hafta bir delege seçimi gerçekleştirdik. Mahalle delegelerimizi seçtik. Bunun yanında mahalle örgütlenmelerimizi yapmaya çalışıyoruz hemen bu delege seçimlerinin arkasından. Yarın da ilçe başkan adayının belirleneceği bir ön seçim olacak. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde. Ben kurucu başkan olarak bu seçimde de yola devam etmek için üyelerimizin teveccühü olursa adayım. Başka aday arkadaşlarımız da olabilir. Burada önemli bir şey var. Yeni partinin tüzüğüne koyduğu bir hükümle parti yöneticileri üye oylarıyla seçiliyor. Bu nedenle üyelerimizin seçimlerimize ilgisi yüksek. Yarın da bunu hep birlikte deneyimleyeceğimizi düşünüyorum. Bu seçimden sonra 3-4 Ekim'de de kongre takvimimize göre ilçe yönetimleri ve il seçiminde oy kullanacak delegeler belirlenecek. Böyle birer hafta arayla seçimler yaşıyoruz. Hem örgütlenmemizi yapıyoruz, hem mekanımızı düzenliyoruz. Bir yandan parti içi demokrasiyi kurmaya çalışıyoruz. Hummalı bir çalışma içindeyiz. Mersin için, Türkiye için, demokrasi için oradan bir emek, katkı vermeye çalışıyoruz. Bu emeğe sahip çıkan, bu girişime sahip çıkan tüm yeni parti kurucu üyelerine teşekkür ediyorum. Siz başta bizi destekleyen tüm medya mensuplarına, Mersin kamuoyuna teşekkür ediyorum. Yeni partiyi büyütürken bir amacımız da kadınları da siyasete kazanmak, kadınları karar mekanizmalarına kazanmak siyasette. Böyle çok yönlü hedeflere ulaşmak için yürüyüşümüz, koşumuz devam ediyor. Bu vesileyle yarın Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılacak ön seçimimizi bir kez daha ben tüm üyelerimizi davet ediyorum. Orada bu demokratik süreci, parti içi demokrasi adına atılan bu önemli adımı hep birlikte yaşayalım. Heyecanımızı, inancımızı pekiştirelim, yolumuza devam edelim.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileyelim.
0: Çok teşekkürler.
1: Biz de takip edeceğiz bu temayül yoklamasını. Ama farklı adaylar da çıkar ise herhalde temayülden kim çıkarsa tek liste, tek isim olarak, aday olarak kongre süreci yaşanacak zannedersem.
0: Doğru, evet. Bu temayülün amacı o. Adayı teke indirmek. Yani başkanı üyelerin iradesiyle belirlemek.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, saygılar.
1: Evet, Şerife Arıcı Yıldız gerçekten Mersin siyasetinde çok önemli bir isim. Kadınların siyasete girmesi, hani trafikte nasıl, değil mi? Yani kadınlar daha böyle trafik kurallarına uyarlar. Yani adeta kadın elinin değmesi siyasete, temizlenmesi anlamına geliyor. Evet. Çok olsun istiyoruz. Kadınlarımız çok sayıda siyasette olsunlar. Bu çok önemli. Şimdi hani yeni partilerin geçmişine baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi ağırlığı var. Hadi bir bağlamda biz de bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne şöyle bir göz atalım.

0: CHP'nin gündeminde ne var? CHP sözcüsü Müslüm Sarı, teröristsiz Türkiye süreciyle ilgili bir açıklama yaptı. Ekranlara taşıyalım. Sarı, teröristsiz Türkiye'nin bütün çevre ülkelerde olumlu sonuçlar vermeye başladığını görüyoruz dedi.
1: Teröristsiz Türkiye'nin sadece Türkiye sınırları içinde değil, Suriye'de, Irak'ta ve bütün çevre ülkelerde olumlu sonuçlar vermeye başladığını görüyoruz. Bu süreci önemsiyoruz ama bu sürecin içeride de hızlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Yine bu vesileyle söyleyelim, bizler bu meselenin kesin bir biçimde çözüme kavuşabilmesi için sadece devletin bekası ve güvenlik ekseninde görülmesinden öte çok boyutlu bir biçimde kültürel boyutuyla, ekonomik boyutuyla, kalkınma boyutuyla ele alınması ve zenginleşmesi gerektiğine de inanıyoruz. Şimdi bakın, yeni partinin genel başkanı Özgür Özel diyor ki, ne işbirliği kardeşim? Butlan sözcüsünün söylediği sözün gerçekle temas eden bir tarafı yok. Bizim Butlan'la seçilmemişle, atanmışla saray apartıyla yapılacak bir işbirliğimiz yok. Böyle bir işbirliğimiz de olmadı. Şimdi Sayın Genel Başkan'ın kamuoyunun karşısına çıkıp gerçekleri çarpıtıp yalan söylediğine inanmak istemiyorum. Sayın Özgür Özel ya yalan söylüyor ki ben yalan söylediğine inanmak istemiyorum ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok. O zaman da ortada büyük bir zafiyet var demektir. Dolayısıyla kimse kamuoyunu yanıltmasın. Kimse kamuoyunu kandırmasın. Bu birlikte hareket etme duygusu önemlidir. Değerlidir. Buna ihtiyaç duyacağız. Önümüzdeki günlerde bu bizim için çok daha büyük bir ihtiyaca dönüşebilir. Kimse bu zemine zarar vermesin.
0: Şimdi CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın bu sözleri şunu gösteriyor. CHP ile yeni parti arasında artık bir işbirliği, seçim ittifakı olmayacak, olamayacak. Çünkü hani şu deyimi de kullanmak zorundayım. Çünkü ya tabana baktığımız zaman aynı taban. Yani bu CHP'den ayrılan isimler, değil mi? Yeni partiyi kurdular. Düşman kardeş haline geldi. Yani İki parti düşman kardeş haline geldi. Ya birbirinin ayağından çeken iki parti. Ya bu aslına bakarsanız ya vatandaşın da pek hoşuna gitmiyor. Ya tamam yeni parti olabilir. Yani böyle bir süreç yaşandı. Fakat seçim işbirliği farklı. Bakın. Yani DEM Partisi ile değil mi? Milliyetçi Hareket Partisi, Teröristsiz Türkiye konusunda bir araya geldiler. Ve bugün DEM Partisi Cumhur İttifakı birleşenleri gibi hareket edebiliyor. Niye? Hedef amaç aynı. Şimdi eğer ki gerçekten Türkiye'nin refahı, geleceğini düşünüyorsanız burada siyasi düşünce ayrımlarının hiç önemi olmaması lazım. Ana konuda buluşmak lazım. Değil mi? Ana hedefte buluşmak lazım. Ya sağdan soldan partilere bakıyoruz. İdeolojik olarak çok farklı. Ama ya mesela CHP ile Saadet Partisi'nin, Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin ideolojilerini yan yana koyun. İnanamazsınız. Bir arada hareket etmeleri mümkün değil. Ama bir hedefe doğru yöneldiler ve altılı masa olgusunu yaşadılar, yaşattılar. Dikkat etmek gerekir. Hadi buradan da yeni partiye geçelim. Yeni parti yeni ismiyle bir şekilde başı belada. Ya bunu yani partinin ismini koyarken neden düşünmediler? Ya orada o kadar insan var, değil mi? Yani kurmaylar var, işte ne bileyim siyaset uzmanları var falan. Ya şimdi oturup ya öyle bir isim koyalım ki yasal anlamda bize bir sıkıntı yaratmasın demeleri lazımdı. Ama şu anda yarattı ve sorun daha da karmaşık hale gelecek gibi. Bakın, Yenilik Partisi'nden Yeni Parti'ye isim krizi için 3 Ekim tarihine kadar zaman verildi. Tehdit gibi bir zaman verme işlemi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz isim konusunda yaşanan sorunun çözümü için yeni partiye 3 Ekim'e kadar süre tanıdığını söyledi.
2: Halk eline dilekçeleri alıp İçişleri Bakanlığı'na götürüp biz halkız, aha biz teslim ediyoruz demedi. Yargıtay bizim buradaki talimatımız üzerine onlara uyarı yapmadı. Biz buradan mağdur olan, etkilenen bir partiyiz. İsmimiz var ve ismimiz karıştırılıyor. İltibas demek benzeşmek değil, sadece karıştırılmasıdır. Nitekim şu anda bizim elimizde yaklaşık 5000'e yakın karıştırılmış üye var. Karıştırılmış üye var. Kardeşim, bir sorun var. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Ben sana niye bu sorunu yarattın diye ben sana gelip suçlamada bulunmuyorum. Niye bunu yaptın da suçlamada bulunmuyorum? Görüşme isteyen ben değilim. Benimle görüşmeye talebine gelindiğinde de gayet normal karşıladım. Ve dolayısıyla hiçbir şekilde niye bu sorunlar var demedim. Sosyal medyadan paylaşımda bulundum. YouTube'dan açıklamalar yaptım. Elimde olan imkanlar bunlar. Benim elimde başka bir imkan yok. Ve lütfen dedim bu arkadaşlarımıza nazik bir şekilde, ya bu isim benzeşiyor. Yargıtay bunu kabul etmez. Uyardım, ne yapabilirim başka? Yani daha ne yapabilirim? Tecrübe bu, uyardım. Kaldı ki 2024 yılında bir hanımefendi parti kurmuş. Yeni parti demiş ismine. İçişleri Bakanlığı dilekçeyi almış. Yargıtay'a gidince takılıyor. Çünkü istediğiniz adla bir partiyi, adını götürüp İçişleri Bakanlığı'na teslim ettiğiniz anda kurulmuş oluyor o parti. Ama Yargıtay'ın incelemesinden geçtikten sonra da onaylanmış oluyor. Yargıtay bir partinin tüzüğünü, programını, amblemini ve ismini değerlendiriyor. Acaba bu uyuyor mu uymuyor mu diye bakıyor. Bu bizim reisen yaptığı bir görev. Bizimle görüşme talebi geldi. Bizimle. Talep karşı taraftan geldi. Biz hemen yapıcı davrandık. Ama niçin görüşeceklerini de açıkçası doğrusu bilmiyordum. Yani isim konusu üzerinden hiçbir tartışma olmadı ilk görüşmede. İkinci, üçüncü görüşmelerde isim konusu görüşülmedi. Yani isim konusu, partinin isim konusuyla ilgili herhangi bir görüşme olmadı. Dördüncü ve beşinci, altıncı görüşmelerde, özellikle altıncı görüşmelerde ki arkadaşlarım da var, isim konusu yoğunluklu olarak gündeme geldi. Biz kendilerine yardımcı olmak için her türlü desteği vereceğimizi açıkladık. Ve en son görüşmede de kendilerine bir yol haritası sunduk. O yol haritası da nedir? Bir, 15 gün içerisinde gelin dedim, sizin isim sorununuzu çözelim. 15 gün. Gelin yeterlik sorununuzu 15 gün içerisinde çözelim. İki, gelin toplumsal muhalefeti 15 gün içerisinde derleyip toplayalım. Üç konuyla ilgili bir çözüm önerisinde bulundum. Onun üzerine arkadaşlarımız, karşı taraftaki arkadaşlarımız dedi ki bir komite kuralım. Bunları görüşelim. O komite kurulması konusundan sonra süreç aksamaya başladı. Eğer bizimle bir anlaşma istiyorlarsa, bizimle isim sorununu, yeterlik sorununu, partilerin birleşmesini, toplumsal muhalefetin toparlanmasını istiyorlarsa 3 Ekim'e kadar bir değerlendirme yapsınlar. Ben kendi partimin sanki onlara biz engel oluyormuşuz gibi bir noktaya sokulup yıpratılmasını istemiyorum.
0: Evet, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz aslında ağzından baklayı çıkardı. Gelin birleşelim, evet güçlenelim mesajı verdi. Şimdi Ali Gülken Şamiloğlu'na bağlanacağız ama hemen sonrasında 39. Emlak ve Destek Faaliyetleri Komitesi

0: Başkanı Ümit Utku Mete bizimle beraber olacak. Hem Meteoso çalışmalarını hem de Mersin'in emlak piyasasını konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum. Şu saat itibariyle gündemde tartışılan, konuşulan konulara gelelim ki bunlardan en önemlisi yeni partinin isim sorunu. Şimdi Yenilik Partisi, ki Yeni Parti'den yıllar önce kurulan ve genel başkanlığını Öztürk Yılmaz'ın yaptığı Yenilik Partisi, yeni ve yenilik ifadelerinin seçmen tarafından karıştırılabileceğini savunarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuş ve Başsavcılık'ta yeni partiye isim değişikliği yönünde tebligat göndermişti. Şimdi yeni parti ise iki isim arasında bir iltibas, yani benzerlik bulunmadığını savunmuştu ve bu savunmasını hala devam ettiriyor yeni parti. Şimdi Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Yenilik Partisi'nin isim benzerliği itirazıyla başlayan süreçte yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden terkin edilmesi talebini 29 Eylül tarihinde görüşeceğini açıkladı. Şimdi yeni parti de 14-15 Kasım tarihlerinde kongresini düzenleyecek. Tabii yeni parti yapmış olduğu açıklamada Anayasa Mahkemesi tebligat gönderirse isim değişikliği konusunda ve mecbur kalırsak bu konuyu kurultayda ele alacağız, kurultay gündemine alacağız şeklinde yeni partiden bir açıklama gelmişti. Ve yeni partiye yakın kaynaklar Yeni Türkiye Partisi ismi konusunda yeni partide bir karar kılındığını, eğer mecbur kalırlarsa yeni partinin isminin değiştirilmesi konusunda Yeni Türkiye Partisi adının öncelik kazanacağını belirtiyorlar. Tabii bu arada Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Öztürk Yılmaz'ın açıklamaları da dikkat çekti. Öztürk Yılmaz, bizden herhangi bir talep gitmedi. Kendilerinden görüşmek için bir talep geldi. İlk 3 görüşmemizde isim konusunda herhangi bir görüşme aramızda geçmedi yeni parti yetkilileriyle. Ancak isim konusunda 5. ve 6. görüşmelerde biz isim konusuna değindik ki 6. görüşmenin tamamı da isim benzerliği konusundaydı. Yeni parti kurulduklarını, yeni parti adıyla parti kurulduğunu yeni parti yetkilileri Sayın Özgür Özel açıkladığı andan itibaren ben sosyal medya hesabımdan ve YouTube üzerinden bir benzerlik var, bu benzerlik halkı yanıltır şeklinde açıklamalar yaptım. Ama sosyal medyadan ve YouTube üzerinden yaptım. Çünkü kaynaklarım bunlar. Başka bir kaynaklarım yok. Herhangi bir televizyon kanalında bu konuyla ilgili görüşme imkanı, fikirlerimi belirtme imkanı bana sağlanmadı açıklamasını yaptı. Ve Öztürk Yılmaz dedi ki 3 Ekim'e kadar süre vermiş durumdayım yeni partiye. Yeni parti bir an önce 3 Ekim'e kadar isim sorununu çözsün ve önemli bir noktaya değindi. İki parti arasında, yani Yenilik Partisi ile yeni parti arasında bir birleşme olacaksa eğer, bir an önce 3 Ekim'e kadar bu konuda yeni parti kararını versin açıklamasını yaptı. Ki görülüyor ki şimdiye kadar yeni partiden de bu iki partinin birleşme ihtimaline karşı bir görüşme yapıldığı veya yapılacağına dair bir açıklama yapılmamıştı. Şu anda gün yüzüne bu konu çıktı. Ama tabii geride bıraktığımız hafta içerisinde bazı haber kaynakları Öztürk Yılmaz'ın yeni partiyle Yenilik Partisi'nin birleşmesi ihtimaline yönelik olarak bir pazarlık yaptığını, Öztürk Yılmaz'ın beni Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterirseniz birleşme olur şeklinde bir teklif sunduğunu da bazı haber kaynakları dile getirmişlerdi. Ayrıca Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz yaptığı açıklamada 5000 üye var şu anda demişti. Hangi konuda? İsim karışıklığı nedeniyle bize gelen, bizden de onlara giden ama çoğu

0: Çoğunluğu Yeni Parti niyetine bize internet üzerinden kaydolan 5000 üye var. İsim karışıklığı söz konusu, bu ciddi dedi yapmış olduğu açıklamada. Bu önemli efendim. Şimdi devam edelim. Gündemde bu konu var. Bu konunun haricinde gündemde yer alan, şu anda dikkat çeken diğer bir konu da şu. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yaptı. Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin devam ettirilen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendiğini ve Ankara merkezli 16 ilde yapılan baskınlarda 47 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 33 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bu da son saatte yaşanan diğer önemli bir gelişme. Bir de ayrıca tabii fon operasyonu var. Ayrıca vatandaşlara tabii faizsiz taksitli imkanlarla ev, araba, arsa alımı sağlayan şirketlere de operasyon gerçekleştirilmişti. Katılım Evim firmasıyla Bir Evim firmasının Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular Sermaye Piyasası Kurulu'na gerçekleştirildi ve bu konuyla ilgili olarak da Hazine ve Maliye Bakanlığı da bilgilendirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nezdinde onay başvurusu gerçekleştirildi. Bu da çok sayıda vatandaşı ilgilendiren diğer bir konu. Şu anda gündemde bu konular öne çıkıyor. Diğer ayrıntılarla da gün içerisinde beraberliğimiz devam edecek. Teşekkür ediyorum.
1: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
10: ABM Yapı Market açıldı.
9: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
10: ABM Yapı Market'te.
9: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
10: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
9: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
13: Ama karşılığını alabiliyor mu sayın Mete? Yani şimdi Antalya'dan bakıyoruz mesela, ya bir daire fiyatı felaket, bir arsa alalım desen mümkün değil. Ya Mersin hala yani bu emlak değerleri açısından şeyini bulmuş değil gibi geliyor bana.
14: Yani aslında tabii konumuz emlak ama turizm açısından da değerlendirmek lazım bu söylediğinizi. Çünkü Antalya buna iyi bir örnek. Antalya'da turizm açısından da çok önemli gelişmeler olduğu için biz turizmde biraz beslenirsek gayrimenkul fiyatlarının değerine daha çabuk ulaşabiliriz düşünüyoruz. Ama yine de son zamanlarda da Antalya'yı aratmıyor fiyatlarımız. Tabii doğru rakamların dışındaki konuşulan rakamları söylüyorum. Sonuçta en önemlisi mülkün doğru rakam olması.
13: Evet, yani siz tabii ki emlak piyasasını ve emlak sektörünü çok iyi biliyorsunuz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda komitede görevlisiniz, başkansınız. Gelinen noktada neler yaptınız? Ve emlakçı esnafı diyeceğim.
14: Evet.
13: Yani önemli bu. İrili ufaklı var, büyük var, küçükler de var. Bir esnaf fotoğrafı da ortaya çıkıyor. Sorunları ve bununla ilgili çözüm önerileriniz ne olur efendim?
14: Şöyle, şimdi bizde ufaklı büyüklü ticaret esnaf olarak tabii ki de vergi dairesinde veya bulunduğu odada değişebilir ama hepimiz aynı gemideyiz. Sektörümüz aynı olduğu için. Sektörümüz 5 yıldır özellikle çok büyük gelişim içerisinde. Mevzuatlarımız değişti, yasalarımız değişti, dijital çağa ayak uydurulacak kanunlar çıktı. Bunlarla zorluklar yaşadık. İlan vermede, yayınlamada, işte gerçek değer belirlemede bunlarla ilgili çok mücadelemiz oldu. Gerek İl Ticaret Müdürlüğü'yle, bakanlıklarla, ticaret odasını, platformu bu konuda çok iyi kullandığımızı düşünüyoruz. Yaklaşık 40-45 olağan toplantı yaptık. Yani eğitmenler buraya getirdik. Sektör açısından bakanlıklarımıza, odalar birliğine yazılar yazdık. Çok aktif ve faal bir komiteydi aslında. Tüm ekip arkadaşlarımla birlikte. Çünkü sektör çok gelişim gösterdiği için, gelişimin yanında da mevzuatlarla değişim olduğu için bunlarla biz ikili ilişki şeklinde çok iyi gittik diye düşünüyorum.
13: Evet, şimdi MTSO seçimlere hazırlanıyor. Komiteler de böyle. Ya bu sefer çok rekabet gördüm ben. Yani Ümit Bey, siz de fark ettiniz mi? Ya da yani biraz böyle kendini tanıtma yönünde ciddi şeyler de var. Yani böyle bir hareketlilik de var. Acaba oradan dolayı mı bu hissiyatı aldık, yoksa farklı bir rekabet söz konusu mu?
14: Yani şöyle söyleyeyim. Ben bir önceki seçimde dışarıdan izleyici olarak seçime girmiştim. Şimdi içeriden de çok farklıymış. Tabii burada bu kurumu, yani bu platformu ne niyetle düşündüğünüz önemli. Biz geldiğimizden bugüne kadar hep sektöre destek, yani gelişimi için, değişimi için, ön ayak olmak için kullandık. Ama hani içeriden dışarısını tablosu daha farklıymış. Yani hani arz talep dengeleri bu konuda değişiyor. Yani parlatılan bir komite, yapılan icraatlar tabii buraya ulaşılmasını cazip kılıyor. Yani tabii ki de içerideki ve dışarıdaki rekabetler olacak. Ama yine de burada şeyi unutmamak lazım. Yani en önemlisi şey, burada sektör temsilciliği için bir yarış var. Yani kişisel bir ünvan, basamak veya kariyer değil. Burada en önemli şey, burada gelen arkadaşlarımızın sektör için burada olduğunu unutmamaları lazım.
13: Şimdi bir dönem tamam, yapıyı öğrendiniz. Neler yapabileceğinizin adeta testini de yaptınız.
14: Evet.
13: Tecrübe kazandınız. Avantajınız var. İkinci dönemde çok daha farklı projeleri ortaya koyabilir, sorunları çözüm noktasında çok daha etkin olabilirsiniz. İkinci dönemle ilgili seçilmeniz halinde neler yapacaksınız efendim?
14: Yani zaten çok tecrübeli bir basın adamı olduğunuz buradan belli. Tecrübe çok önemli bu konuda. Biz yani ilk girdiğimiz andan beri hani hararetle böyle hücum ederek sektörümüz için ne yaparız diye komite olarak çırpınırken tabii tecrübe de edindik. Odanın organları nerede ne iş yapılır, nasıl yapılır.

0: yapılır. Bunları öğrenene kadar belli bir zaman geçti. Ve en önemlisi şöyle, biz 2022 Kasım ayında seçim gördük. Sonra Şubat'ta da çok talihsiz bir deprem yaşadık, biliyorsunuz. Onun da bizi orada sarsması ve bir yıl yaklaşık orada hani depremdeki vatandaşlarımızla ilgilenmemiz ve oda yapısının bunlarla ilgilenmesi sonucu. Yani biz orada iki yıllık çok ciddi bir tecrübemiz var. Hangi organ nerede nasıl yapar, hangi kararları hangi yerlerden alırız, nerelere ulaştırırız, bağlantılar, oda personelinin hangisi hangi işi yaptığını, biz hangi olaylara destek vereceğiz, hangilerine baskı kuracağız, bunları çok tecrübe ettik. Aslında burada ikinci dönem için en önemli düşünülmesi gereken şey budur. Tekrar bir dönem geriye gidip bunu sil baştan, yeni baştan yapmak yerine hani bu tecrübeli ekibe tekrar bir dönem daha güvenilip bunların sektör için daha ileride iyi şeyler olacağını çok düşünüyoruz.
1: Evet, şimdi tabii ki Sayın İzzet, pazartesi günü saat 18'de komite üyeleriyle beraber,
0: evet,
1: bu konu uzun uzun konuşulması gereken bir konu. Hem Mersin Ticaret Sanayi Odası seçimleri, hem Mersin'in emlak konusundaki, değil mi, piyasa şartları, sorunları, çözüm önerileri, aslına bakarsanız efendim, yani biraz profesyonellik,
0: evet,
1: yani gerekiyor. Şimdi oraya lefa asmak yetmiyor.
0: Evet.
1: Özellikle son dönemde Suriyelilerin tekrar dönüşe geçmeleri, ülkelerine depremden gelenler vardı.
0: Evet.
1: Onlar da geri dönüş yaptılar bir kısım itibariyle. Hı. Şimdi bu emlak piyasasını da zannedersem etkiledi.
0: Evet.
1: Çok ev boşaldı. İşte insanlar bir şekilde alımlarını belki durdurdu. Hı hı. Ama gelişen bir Mersin var. Malumunuz imardaki düzenlemeler sizin için çok önemli.
0: Evet.
1: İmara açılması gereken alanlar oluşması, doğru, gerekiyor. Ve yeni inşaatta yeni sektörlerin, değil mi, inşaata bağlı yeni sektörlerin hayata geçirilmesi. Şöyle bir genelleme yaparak son olarak neler söylemek istersiniz efendim?
0: Ya şunu söyleyeyim öncelikle. Gündemimiz emlak. Yani her zaman Türkiye'nin gündeminde birinci temel sorunlarından bir tanesi barınma. Yani barınma, edinme, bunlar yani her dönem baktığımızda ilk üçte, ilk beşte, yani emlak, böyle emlak piyasası veya emlakçılık mesleği çok yabana atılacak bir meslek değil. Sürekli söylüyorum, gelişiyor, yeni insanlar aramıza katılıyor. Ya biz burada şunu söylemek istiyoruz. İşte afaki durumlarda, göçlerde, gelmelerde, gitmelerde, piyasanın arz talep dengelerinde, hı, hep arada kuruluşlarda emlak işi yapan, yani gerçekten emlak işi yapan arkadaşlarımız var. Yani piyasayı dengeli tutmada, fiyatları doğru rakamda tutmada, hani bunlar için eğitimini almış, gelişimini sağlamış bir sürü meslektaşlarım var. Biz de bunlarla bir yol almaya karar verdik. Bizim komitemizde geçen dönemde dahil bu dönemdeki bütün arkadaşlarımız sektörün dinamikleri. Yani hepsi sektörden geliyor. Yani isim isim bakılırsa zaten herkesin kendine göre bir potansiyeli var. İşini doğru yapan ve gerçekten sektöre yön veren insanları biz bu platforma taşımak istiyoruz. Yani burayı sadece orada olmak, orada işte anılmak, oraya geçmek için kullanmak bizim tarzımızda bir durum değil. O yüzden bizim ekibimizde yaklaşık şu anda 50 tane gönüllü arkadaşımız önümüzdeki haftaki seçimlerde sektör için, mücadele için çalışıyorlar.
1: Evet. Efendim, tabii ki sektörünüzde önemli bir isimsiniz ama Mersin'de bir kanaat önderi olarak da değerlendiriliyorsunuz. Zaman zaman Mersin'in sorunlarına, efendime söyleyeyim, büyüteç tutma, çözüm önerileri getirme konusunda elinizden gelen gayreti de gösterdiğinizi biliyoruz.
0: Estağfurullah, haddimizce. Yani sektör emlak olunca tabii yenilenen bir şehir, büyüyen bir şehir. Kentimiz de çok coğrafi olarak zaten Akdeniz'imizin incisi.
1: Evet.
0: Bu gelişime katkımız olması için fikirlerimizi beyan ediyoruz. Her zaman ederiz yani. Bu bir memleket sorumluluğu diyelim.
1: Ya şimdi kamuyla, yerel yönetimlerle işbirliği, iletişime geçebilme özelliği de çok önemli.
0: Temsiliyet çok önemli.
1: Temsiliyet, siz onu başardınız ama.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Yani sizi dikkate alıyorlar.
0: Sağ olsun.
1: Ve yani sorunlarla ilgili çözümde de sizin görüşlerinizde.
0: Ama arkamda çok büyük bir güç var. Sektör var. Yani
1: çok önemli bir sektör.
0: Temsilcilik muhakkak önemli ama yani arkadaşlarımın bu konuda duyarlılığı beni de çok cesaretlendiriyor.
1: Evet.

0: Mete, yani sizin bir de ben takip ettiğim bir yani önemli bir isimsiniz. Yani
1: sağ olun.
0: Siyaset üstü bir duruş ortaya koyuyorsunuz. Yani değil mi? Ben hiç mesela sizi tanırız yıllardır. Ümit, Utku, Mete partisi açısından, siyasi görüşü açısından kimse bir şey bilmez. Ya
1: evet. Yani. Çünkü ben, işim değil. İşim ben değil. Dün çok değerli bir büyüğümle konuşurken de söyledim. Ondan da öğrendim. Pergel gibi düşünüyoruz. Pergel gün geçtikçe böyle alanlar genişleniyor. Evet. Bu alanda böyle benim bir taraf olmam, seçmem doğru olmaz. Zaten öyle bir kariyerim de yok. Planladığım bir şey yok. Benim o Pergel'in çevremde her renkten insanlar var. Her düşüncede güzel insanlar var. Yani biz bunu ayırt edersek zaten sektör olarak bir amaca ulaşamayız.
0: Ben sektör temsilcilerinde en öncelikli olarak işte bunu arıyorum.
1: Evet.
0: Siyaset üstü. Ya bir basamak olarak kullanmasın.
1: Evet. O bu bizim için yani, bizim sektöre istediğimiz şey değil. Benle çalışan, birlikte yıllardır aynı yolda yürüdüğümüz arkadaşlarım çok iyi bilir. Ben asla buradaki yerler benim için kariyer planlamam değil. Basamak zaten söylemem çok ayıp.
0: Evet.
1: Asla ben sektör temsilcisi olarak oradayım.
0: Evet, şimdi ben aradan çekileyim efendim. Size buyurun, kamera sizde.
1: Öyle mi?
0: Evet, sektördeki emekçi ve mücadeleci, emlakçı, esnafı diyeceğim ben yine.
1: Tabii esnafız, hepimiz.
0: Onlara buradan mesajınızı veririz.
1: Tüm sektörü çok seviyoruz aslında. Yani onlarla birlikte çok büyük olaylara şahit olduk. Gelişim gösterdik, değişim gösterdik. Her şeyden önce sektöre sahip çıkanlara, mesleğini hakkıyla yapanlara, doğru düzgün yapanlara buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizi siz desteğinizle bir dönem daha buralarda sizleri, mesleğimizi temsil etmenin gururunu, onurunu yaşayacağız inşallah. Bütün sektöre sevgiler, saygılar.
0: Evet. Efendim, pazartesi günü saat 18'de Ümit Utku, Mete ve komite üyeleriyle beraber canlı yayında sizlere tekrar ulaşacağız. Emlak piyasasının sorunları, biraz da tiyo da verdireceğim Sayın İzler. Yani nereden ve ne zaman emlak alınır? Yani bunun tiyosunu size verdireceğim. Emlak sahipleri var değil mi? Yani konutları olan, arsaları olan vatandaşlar var. Aman kaçırmayın. Satma zamanı mı? Alma zamanı mı? İşte bunu büyüteç altına alacağız. Tabii ki Mersin Ticaret Sanayi seçimlerinde uzunca konuşacağız. Yine pazartesi görüşmek üzere diyelim. Efendim, San TV, İçer TV, San Radyo ortak yayınında haber merkezinde birlikte olduk. Şimdi hava durumuyla sizleri baş başa bırakıyorum.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin'de ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve bugün hava güneşli, 28 dereceyi gösteriyor. Termometreler gece saatlerinde sıcaklıklar düşüyor. 19 oluyor. Gecemiz açık geçecek. Yarın da güneşli bir güne günaydın diyeceğiz ve 29 dereceyi gösteriyor termometreler. Şimdi de Mersin'in diğer ilçesi Anamur'dayız. Anamur'da bol güneş ışınlarıyla uyandık. 30 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise çoğunlukla açık geçecek. Yarın da bol güneş ışınları olacak ve 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Ve şimdi de Mersin'in diğer ilçesindeyiz. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta hava güneşli, 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece çoğunlukla açık geçecek. Yarın da güneşli olacak ve 29 dereceyi gösteriyor. Bozyazı'dayız değerli izleyiciler. Bozyazı'da hava güneşli, 30 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece çoğunlukla açık geçecek. Yarın da bol güneş ışınlarıyla güne günaydın diyeceğiz ve 31 dereceyi gösteriyor. Mut'tayız. Mut'ta hava güneşli, 29 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın da bol güneş ışınları olacak. Ve bakıyoruz değerli izleyiciler, şimdi de günlerdeyiz. Günlerde çoğunlukla hava güneş, ardından bulut da olacak. 27 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece sıcaklıklar düşüyor, açık geçecek. Yarın da güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Silifke'deyiz. Silifke'de çoğunlukla hava güneşli olacak. 29 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın da bol güneş ışınları olacak. Ve şimdi de Mersin'in Erdemli ilçesindeyiz. Erdemli'de hava bugün güneşli.

28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın da güneşli bir gün olacak. Hafta sonu güzel geçecek. Yani Tarsus'tayız. Tarsus'ta hava güneşli. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Gece saatlerinde de sıcaklık değerleri giderek düşüyor. Yarın da güneşli bir gün olacak. Mersin'in son ilçesi Çamlıyerli'deyiz ve hava bugün çoğunlukla güneşli olacak. 19 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çoğunlukla açık geçecek. Yarın da hava güneşli. Evet değerli izleyiciler, Mersin'de ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yeriniz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri,

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
1: ABM Yapı Market açıldı.
0: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mezitli Kent Meydanı temel atma törenine katıldı. Mezitli'nin sosyal ve kültürel yaşamını canlandıracak proje, yurttaşların bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Törende konuşan Başkan Seçer, temeli atılan Kent Meydanı projesiyle Mezitli'nin önemli bir eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini belirtti. Maliyeti 138 milyon lira olan ve toplam 38 bin metrekare alandan oluşan Mezitli Kent Meydanı'nın 180 gün sonra açılışını yapacaklarını söyleyen Seçer, Kent Meydanı'nın 16.700 metrekaresi yeşil alan olup kalan kısımlara da yürüme yolları ve otopark gibi farklı işlevler yüklenecek. İkinci etap çalışmalarının devam ettiği meydana gelen insanlarımız huzurlu ve güzel vakit geçirebilecekler dedi. 2019'dan bu yana Mersin'in hem daha düzenli büyümesini sağlamak hem de yaşanabilir bir kent olma hüviyetine kavuşması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Seçer, yeşil alanlarıyla, temelini atacağımız meydanıyla, geniş caddeleriyle, düzenli yapılarıyla, kenti ve kentin geleceğini düşünerek yapılan imar ve altyapı çalışmalarıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Temmuz ayı başında Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesine başladıklarını hatırlatan Seçer, bu kavşağın Mersin'deki en büyük katlı kavşak olacağını kaydetti. Katlı kavşaklar marifetiyle Mersin'de trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını vurgulayan Başkan Seçer, son derece detaylı bir çalışma ve Mersin'de böyle bir çalışma ilk olacak diyerek bu kavşak çalışmasının da Kasım ayında sona ereceğini ifade etti.

0: 32 milyon 223 bin euro yatırım bedeline sahip mezit ve içme suyu şebeke hattı projesinde de sona gelindiğini belirten Seçer, çalışmaların Ekim ayı sonu itibariyle tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başkan Seçer, söz konusu projenin Mersin'in önümüzdeki 50 yıllık içme suyu altyapısına katkı sağlayacağını belirtti. Mersin'in her noktasında çalışmaların disiplinli bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Seçer, 13 ilçemizin tamamında tüm belediye başkanlarımızla uyumlu şekilde çalışıyoruz. Hizmet noktasında siyaset bir kenara bırakılmalı. Yaptığımız işlerin daha kaliteli, hızlı ve memnuniyet verici olması için işbirliği yapmak durumundayız. Çünkü vatandaşlarımız kavga eden insanı sevmez ifadelerini kullandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

0: size. Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Işık.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
6: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
6: Telefon 0540 014 çift 033.
7: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
9: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
8: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
10: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
11: ABM Yapı Market açıldı.
10: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri...

0: ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk evinde gazetecilerle yaptığı görüşmede borsadaki soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında yaşanan sorunun Türkiye ekonomisi ve finansal sistem için risk oluşturmadığını belirtti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı iddia edilen GE'nin ifadesi alınırken Kozinoğlu'na ait doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimali araştırılıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 30 üye de partiden ayrıldı. İstifalarla birlikte CHP'nin meclisteki üye sayısı 41'den 11'e geriledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Netanyahu, kürsüye çıktığında çok sayıda ülke temsilcisi salonu terk ederken protesto ve yuhalama sesleri arasında konuşmasını neredeyse boş salonda sürdürdü. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Kent Meydanı'nın temel atma törenine katıldı. Seçer, Mersin'in daha düzenli ve yaşanabilir bir kent olması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Tarsus'ta suçla mücadele çalışmalarının değerlendirildiği Ağustos-Eylül ayı koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda soruşturmalar ve uygulamadaki güncel gelişmeler ele alındı. Mersin'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki Eyüp Can'ın ölümüne ilişkin davada bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda ölümün düşme sonucu gerçekleştiği ancak düşmenin önden alınan basınçla meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Mersin'in de aralarında bulunduğu 4 ilde internet üzerinden araç satışı ilanı verenleri güvenli ödeme vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 15'i tutuklanırken 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Mersin'de 3 gün önce kuzenini öldürüp kaçan şüpheli polisten kurtulmak için bir çocuğu rehin aldı. Çocuk polis tarafından kurtarılırken cinayet zanlısı yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'in Silifke ilçesinde bahçelik alanda çıkan yangın ormanlık bölgeye ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Ekipler yangına bir helikopter ve 6 arazözle müdahale etti. Anadolu Efes Eurolig'in ilk haftasında deplasmanda Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. Anadolu Efes ikinci maçında sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Boks Avrupa Şampiyonası'nda Esra Yıldız Kahraman omzunun çıkmasına rağmen mücadeleyi sürdürerek bronz madalya kazandı. Milli boksör Avrupa Şampiyonalarında ikinci kez bronz madalya elde etti. Çimsa ÇBK Mersin yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyor. Mersin ekibinin ilk büyük sınavı 7 Ekim'de Fenerbahçe ile oynayacağı FIBA Kadınlar Süper Kupası olacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: ettiğinizde.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın

0: Şimdi tam zamanı.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
8: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
15: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
16: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden

Bizleri takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mezitli Kent Meydanı temel atma törenine katıldı. Mezitli'nin sosyal ve kültürel yaşamını canlandıracak proje, yurttaşların bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Törende konuşan Başkan Seçer, temeli atılan Kent Meydanı projesiyle Mezitli'nin önemli bir eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini belirtti. Maliyeti 138 milyon lira olan ve toplam 38 bin metrekare alandan oluşan Mezitli Kent Meydanı'nın 180 gün sonra açılışını yapacaklarını söyleyen Seçer, Kent Meydanı'nın 16.700 metrekaresi yeşil alan olup, kalan kısımlara da yürüme yolları ve otopark gibi farklı işlevler yüklenecek. İkinci etap çalışmalarının devam ettiği meydana gelen insanlarımız huzurlu ve güzel vakit geçirebilecekler dedi. 2019'dan bu yana Mersin'in hem daha düzenli büyümesini sağlamak hem de yaşanabilir bir kent olma hüviyetine kavuşması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Seçer, yeşil alanlarıyla, temelini atacağımız meydanıyla, geniş caddeleriyle, düzenli yapılarıyla, kenti ve kentin geleceğini düşünerek yapılan imar ve altyapı çalışmalarıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Temmuz ayı başında Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesine başladıklarını hatırlatan Seçer, bu kavşağın Mersin'deki en büyük katlı kavşak olacağını kaydetti. Katlı kavşaklar marifetiyle Mersin'de trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını vurgulayan Başkan Seçer, son derece detaylı bir çalışma ve Mersin'de böyle bir çalışma ilk olacak diyerek bu kavşak çalışmasının da Kasım ayında sona ereceğini ifade etti. 32 milyon 223 bin euro yatırım bedeline sahip Mezitli İçme Suyu Şebeke Hattı projesinde de sona gelindiğini belirten Seçer, çalışmaların Ekim ayı sonu itibariyle tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başkan Seçer, söz konusu projenin Mersin'in önümüzdeki 50 yıllık içme suyu altyapısına katkı sağlayacağını belirtti. Mersin'in her noktasında çalışmaların disiplinli bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Seçer, 13 ilçemizin tamamında tüm belediye başkanlarımızla uyumlu şekilde çalışıyoruz. Hizmet noktasında siyaset bir kenara bırakılmalı. Yaptığımız işlerin daha kaliteli, hızlı ve memnuniyet verici olması için işbirliği yapmak durumundayız. Çünkü vatandaşlarımız kavga eden insanı sevmez ifadelerini kullandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Işık.com'da. İster tıkla, ister uğra. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Türkiye'nin terörden tamamen arındırılmış bir ülke olacağını belirten Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarının zamanı olmadığını ve kararın meclisin iradesinde olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından siyasal ve askeri casusluk soruşturması başlatıldı. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 5 kişi gözaltına alındı, 16 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. 2 şirkete kayyum atandı. 3 eski MASAK başkanının pazartesi günü ifade vermesi bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Toplam 240 öğrenci kapasiteli yurtlarda gençlere aylık 3.120 lira ücretle güvenli ve konforlu konaklama imkanı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi deniz temizliği çalışmalarına devam ediyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda yetki süreci devam ederken ekipler deniz yüzeyindeki katı ve sıvı atıkları toplamayı sürdürüyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Orköy Şube Müdürlüğü tarafından 89 orman köylüsü hanesine güneş enerjisi sistemi kuruldu. Proje kapsamında vatandaşlara toplam 14 milyon 240 bin lira kredi ve hibe desteği sağlandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde okul ve çevresi güvenlik tedbirleri toplantısı düzenlendi. Toplantıda okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri değerlendirilirken kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Mersin'in Karaca İlyas mahallesinde hızlı tren projesi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır kapalı olan yol alt geçit çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden araç trafiğine açıldı. Bölgede ulaşım normale dönerken sürücüler güzergahı yeniden kullanmaya başladı. Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken aracı çıkarmak için bir kişinin kendisini vince bağlayarak otomobilin üzerine inip halatları takması dikkat çekti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Mersin'de 79 yıl 9 ay hapis cezasıyla kırmızı bültenle aranan firari hükümlü yakalandı. Adresinde 84 sentetik ecza ele geçirilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Ticaret Bakanlığı ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 1 ton 716 kilo 500 gram pregabalin ele geçirildi. Operasyonların Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlendiği bildirildi. Nesine 3. Lig'in 4. haftasında Yeni Mersin İdman Yurdu sahasında Diyarbakır Spor'u konuk edecek. Mücadele Mersin Stadyumu'nda 27 Eylül Pazar günü saat 19'da başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi

0: Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017. 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02. 0542 144 46 02. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
4: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim

0: 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima

0: Sistemleri İletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
6: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mezitli Kent Meydanı temel atma törenine katıldı. Mezitli'nin sosyal ve kültürel yaşamını canlandıracak proje, yurttaşların bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Törende konuşan Başkan Seçer, temeli atılan Kent Meydanı projesiyle Mezitli'nin önemli bir eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini belirtti. Maliyeti 138 milyon lira olan ve toplam 38 bin metrekare alandan oluşan Mezitli Kent Meydanı'nın 180 gün sonra açılışını yapacaklarını söyleyen Seçer, Kent Meydanı'nın 16.700 metrekaresi yeşil alan olup kalan kısımlara da yürüme yolları ve otopark gibi farklı işlevler yüklenecek. İkinci etap çalışmalarının devam ettiği meydana gelen insanlarımız huzurlu ve güzel vakit geçirebilecekler dedi. 2019'dan bu yana Mersin'in hem daha düzenli büyümesini sağlamak hem de yaşanabilir bir kent olma hüviyetine kavuşması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Seçer, yeşil alanlarıyla, temelini atacağımız meydanıyla, geniş caddeleriyle, düzenli yapılarıyla, kenti ve kentin geleceğini düşünerek yapılan imar ve altyapı çalışmalarıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Temmuz ayı başında Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesine başladıklarını hatırlatan Seçer, bu kavşağın Mersin'deki en büyük katlı kavşak olacağını kaydetti. Katlı kavşaklar marifetiyle Mersin'de trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını vurgulayan Başkan Seçer, son derece detaylı bir çalışma ve Mersin'de böyle bir çalışma ilk olacak diyerek bu kavşak çalışmasının da Kasım ayında sona ereceğini ifade etti. 32 milyon 223 bin euro yatırım bedeline sahip Mezitli İçme Suyu Şebeke Hattı projesinde de sona gelindiğini belirten Seçer, çalışmaların Ekim ayı sonu itibariyle tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başkan Seçer, söz konusu projenin Mersin'in önümüzdeki 50 yıllık içme suyu altyapısına katkı sağlayacağını belirtti. Mersin'in her noktasında çalışmaların disiplinli bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Seçer, 13 ilçemizin tamamında tüm belediye başkanlarımızla uyumlu şekilde çalışıyoruz. Hizmet noktasında siyaset bir kenara bırakılmalı. Yaptığımız işlerin daha kaliteli, hızlı ve memnuniyet verici olması için işbirliği yapmak durumundayız. Çünkü vatandaşlarımız kavga eden insanı sevmez ifadelerini kullandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033. Yeni dönem başlar,
6: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Türkiye'nin terörden tamamen arındırılmış bir ülke olacağını belirten Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarının zamanı olmadığını ve kararın meclisin iradesinde olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından siyasal ve askeri casusluk soruşturması başlatıldı. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 5 kişi gözaltına alındı, 16 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski MASAK başkanının pazartesi günü ifade vermesi bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Toplam 240 öğrenci kapasiteli yurtlarda gençlere aylık 3.120 lira ücretle güvenli ve konforlu konaklama imkanı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi deniz temizliği çalışmalarına devam ediyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda yetki süreci devam ederken ekipler deniz yüzeyindeki katı ve sıvı atıkları toplamayı sürdürüyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Orköy Şube Müdürlüğü tarafından 89 orman köylüsü hanesine güneş enerjisi sistemi kuruldu. Proje kapsamında vatandaşlara toplam 14 milyon 240 bin lira kredi ve hibe desteği sağlandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde okul ve çevresi güvenlik tedbirleri toplantısı düzenlendi. Toplantıda okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri değerlendirilirken kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Mersin'in Karaca İlyas mahallesinde hızlı tren projesi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır kapalı olan yol alt geçit çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden araç trafiğine açıldı. Bölgede ulaşım normale dönerken sürücüler güzergahı yeniden kullanmaya başladı. Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken aracı çıkarmak için bir kişinin kendisini vince bağlayarak otomobilin üzerine inip halatları takması dikkat çekti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Mersin'de 79 yıl 9 ay hapis cezasıyla kırmızı bültenle aranan firari hükümlü yakalandı. Adresinde 84 sentetik ecza ele geçirilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Ticaret Bakanlığı ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 1 ton 716 kilo 500 gram pregabalin ele geçirildi. Operasyonların Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlendiği bildirildi. Nesine 3. Lig'in 4. haftasında Yeni Mersin İdman Yurdu sahasında Diyarbakırspor'u konuk edecek. Mücadele Mersin Stadyumu'nda 27 Eylül Pazar günü saat 19'da başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
8: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
7: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Son saatlerde öne çıkan konular neler, onları aktaracağız. Tabii dünya gündeminde ve ülkemizin gündeminde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşma ve o konuşmanın etkileri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez konuştu genel kurulda ve genel kurulda birçok konuya değindi ama özellikle Birleşmiş Milletler'in yapısı hakkında yapmış olduğu konuşma ki dünya beşten büyüktür sözünü tekrar eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in hantal yapısına bir an önce son verilmeli ve daha işlevsel bir görev yapabilecek duruma Birleşmiş Milletler getirilmeli dedi. Ayrıca Sayın Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden İsrail'in terör mezalimine değindi. Gazze'nin ve Filistin'in her zaman, her şartta arkasındayız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden vermiş olduğu mesajlar gündemdeki yerini hala koruyor ve şu anda da dünya gündeminde tartışılıyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesinde ve sonrasında da New York'ta bulunan Türk evinde Birleşmiş Milletler binasında Türk heyetine ayrılan bölümlerde çeşitli toplantılar yaptı, ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Birçok devlet başkanı ve başbakanla görüşmeler, dışişleri bakanlarıyla görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iş insanlarıyla da bir araya geldi ve Türk-Amerikan Dostluk Derneklerinin toplantılarına katılarak Amerikalı iş insanlarını ve Amerika'da iş yapan Türk iş insanlarının Türkiye'de de yatırım yapmaları konusunda telkinlerde bulundu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve toplantılara katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşünce kuruluşlarının toplantılarına katıldı. Özellikle Türkiye'nin etrafında ve Orta Doğu diye adlandırılan bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili düşünce kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ki şunu da belirtelim, Sayın Erdoğan Türkiye'ye döndü. Önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirmiş olduğu temaslar, Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşmanın ayrıntılarına yönelik Türkiye kamuoyunu da bilgilendiren bir açıklama da yapacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
2: Geleneksel hale gelen bu toplantılar

0: birbirimizi daha iyi anlamamıza, dünya meselelerine dair ufuk turu yapmamıza vesile oluyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında temaslarını sürdürüyor.
0: Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının temelinde yatan bu anlaşmayla coğrafyamızda eksikliğini en fazla hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz.
1: SETA tarafından düzenlenen toplantı New York'taki Türk evinde gerçekleşti.
0: Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesi zaruridir. Suriye'de ise ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini toplulukların haklarının güvence altına alınması ve ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Amerika ile yakın işbirliğimizin sadece iki planda değil, bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesisi noktasında da katma değer üreteceğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken katılımınız için hepinize bir kez daha teşekkür ediyor. Şimdi sizleri dinlemek istiyorum.
2: Değerli seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan New Week dergisine bir röportaj verdi. Röportajında kendisine Mekke Savunma Anlaşması soruldu ve bu anlaşma çerçevesinde Türkiye'nin nasıl bir tavır takınacağı soruldu. Ki hatırlanacağı üzere iki gün öncesinde ve hatta dün de yineledi Suudi Arabistan yönetimi. Neyi yineledi? Husilerin Suudi Arabistan'da birçok bölgeye insansız hava araçlarıyla saldırması, füzeler göndermesi, Suudi Arabistan'ın petrol yataklarını, petrol rafinerilerini, aynı zamanda petrol aktarım borularını, tesislerini vurması sonucunda Suudi Arabistan zor durumda kalmış durumda. Ayrıca Suudi Arabistan'ın paralı askerlerinin de büyük bir bölümü silahlarını bırakmış durumda. Ki Husilere çok sayıda Suudi Arabistan'ın paralı askerleri teslim olmuş durumda. Hatta Suudi Arabistan'ın çöllerindeki bazı bölgelerde de gelen bilgilere göre Husiler askeri karargah kurmuş durumda. Tabii Suudi Arabistan yönetimi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Husileri bombalaması ve engellemesi yönünde ABD'den Trump'tan bir destek bekledi. Ama Trump bu desteği vermedi. Gelen iddialara göre Trump aslında Husileri bombalayacaktı ve ilerleyişini durduracaktı. Ama İsrail'in araya girmesiyle Trump bu harekattan vazgeçti. Tabii Suudi Arabistan Amerika'dan beklediği desteği göremeyince Suudi Arabistan yönetimi de Türkiye'den ve Pakistan'dan destek istedi ve acil toplantıya çağırdı. Türk yetkilileri, Pakistan yetkililerini Mekke savunma anlaşması çerçevesinde ve Türkiye'nin bu konuyla ilgili bakanları ve kurmayları da bu acil toplantı için Suudi Arabistan'a gittiler. Şimdi tabii bu durum karşısında Türkiye'nin nasıl bir tavır takınacağı, Yemen'e bir askeri müdahaleye Türkiye'nin destek vereceği ya da Türkiye'nin Yemen'e Husilere bir askeri operasyonda bulunup bulunmayacağı Sayın Cumhurbaşkanı'na sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan New Week dergisine vermiş olduğu röportajda şu bilgiyi aktardı. Şöyle cevap verdi. Her hadiseye bugünden otomatik bir şekilde bir askeri senaryo yazmak doğru olmaz. Verilecek karşılık tehdidin boyutuna göre belirlenir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ki Sayın Erdoğan'ın da bu vermiş olduğu cevapta şimdi tabii Yemen, Suudi Arabistan, o bölgede yaşanan gelişmelerin geleceği açısından da yeni bir çerçeve çizmiş durumda efendim. Devam edelim diğer yöndeki

0: Gelişmelere geçelim ve hemen gelelim. Tabii siyaset dünyasında da Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti ve Yenilik Partisi arasında da açıklamalar yapılıyor. Yeni Parti'nin isim değişikliği söz konusu. Bununla birlikte tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem parti içerisinde hem de CHP'den ayrılıp da yeni partiyi kuran ekiple ilişkilerinde bazı sorunlarla karşılaşıyor. Karşılaşılıyor. İşte bu durum karşısında da parti sözcüleri de parti yetkilileri de açıklamalar yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslim Sarı çeşitli konulara değindiği bir açıklama yaptı.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı terörsüz Türkiye sürecinin Suriye, Irak ve çevre ülkelerde de sonuçlarının görülmeye başlandığını belirterek sürecin Türkiye içinde hızlandırılması gerektiğini söyledi.
2: Yine bir MYK sonrası basın toplantısında bir aradayız. Terörsüz Türkiye'nin sadece Türkiye sınırları içinde değil, Suriye'de, Irak'ta ve bütün çevre ülkelerde olumlu sonuçlar vermeye başladığını görüyoruz. Bu süreci önemsiyoruz ama bu sürecin içeride de hızlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Yine bu vesileyle söyleyelim, bizler bu meselenin kesin bir biçimde çözüme kavuşabilmesi için sadece devletin bekası ve güvenlik ekseninde görülmesinden öte çok boyutlu bir biçimde kültürel boyutuyla, ekonomik boyutuyla, kalkınma boyutuyla ele alınması ve zenginleştirilmesi gerektiğine de inanıyoruz.
1: Yeni Parti ile işbirliği tartışmasına da değinen Sarı, iki parti arasında birlikte hareket etme ihtiyacının bulunduğunu savundu.
2: Şimdi bakın. Yeni Parti'nin genel başkanı Özgür Özel diyor ki, ne işbirliği kardeşim? Butan sözcüsünün söylediği sözün gerçekle temas eden bir tarafı yok. Bizim Butan'la seçilmemişle, atanmışla Saray Aparatı'yla yapılacak bir işbirliğimiz yok. Böyle bir işbirliğimiz de olmadı. Şimdi Sayın Genel Başkan'ın kamuoyunun karşısına çıkıp gerçekleri çarpıtıp yalan söylediğine inanmak istemiyorum. Sayın Özgür Özel ya yalan söylüyor ki ben yalan söylediğine inanmak istemiyorum ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok. O zaman da ortada büyük bir zafiyet var demektir. Dolayısıyla kimse kamuoyunu yanıltmasın. Kimse kamuoyunu kandırmasın. Bu birlikte hareket etme duygusu önemlidir, değerlidir. Buna ihtiyaç duyacağız. Önümüzdeki günlerde bu bizim için çok daha büyük bir ihtiyaca dönüşebilir. Kimse bu zemine zarar vermesin.
1: Sarı, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası konusundaysa değerlendirme yapmak istemediğini belirterek belediye başkanlarının bağımsız olarak yollarına devam edebileceğini ve bunun kendi kararları olduğunu ifade etti.
0: Yeni Parti'nin isim değişikliği konusu Anayasa Mahkemesi'ne gitti, ulaştı. Anayasa Mahkemesi de bu konudaki görüşmesini 29 Eylül tarihinde gerçekleştirecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bu konuya yönelik kendisine gazetecilerin sorusu üzerine şu açıklamayı yapmıştı. Eğer Anayasa Mahkemesi'nden isim değişikliği konusunda bir tebligat gelirse bu konuyu 14-15 Kasım'da yapacağımız kurultay gündemine de alacağız demişti. Şimdi tabii CHP'ye yakın kaynaklar diyorlar ki yeni partide bir isim değişikliği söz konusu olursa bu konuda kurultayda bir karar alınacak ve ayrıca tabii Yeni Türkiye Partisi ismi üzerinde duruluyormuş. Bu yönde bir bilgi de paylaştı CHP'ye yakın kaynaklar. Şimdi tabii Yenilik Partisi'nin açmış olduğu dava ya da Yenilik Partisi'nin şikayeti diyelim üzerine bir ilerleme yaşanmıştı bu isim değişikliği konusunda. Yenilik Partisi Genel Başkanı ise bir

0: açıklama yaptı. Bu konuya yönelik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne kendileri açısından süre verdiklerini, bu süre içerisinde isim değişikliği konusunda ve Yenilik Partisi ile yeni partinin birleşmesi konusunda yeni partinin bir karar vermesi gerektiğini dile getirdi Öztürk Yılmaz.
1: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, yeni partiyle yaşanan isim benzerliği sorununun çözümü için 3 Ekim'e kadar değerlendirme süresi verdiklerini açıkladı. Yılmaz, iki parti arasında isim sorununun yanı sıra seçim yeterliliği ve olası birleşme konularının da görüşüldüğünü belirtti.
2: Halk eline dilekçeleri alıp İçişleri Bakanlığı'na götürüp biz halkız, aha biz teslim ediyoruz demedi. Yargıtay bizim buradaki talimatımız üzerine onlara uyarı yapmadı. Biz buradan mağdur olan, etkilenen bir partiyiz. İsmimiz var ve ismimiz karıştırılıyor. İltibas demek benzeşmek değil, sadece karıştırılmasıdır. Nitekim şu anda bizim elimizde yaklaşık 5000'e yakın karıştırılmış üye var.
1: Yeni partinin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi isim benzerliği gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Başsavcılık yeni partiye isim değişikliği için 18 Eylül'e kadar süre vermişti.
2: Kardeşim, bir sorun var. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Ben sana niye bu sorunu yarattın diye ben sana gelip suçlamada bulunmuyorum. Niye bunu yaptın da suçlamada bulunmuyorum? Görüşme isteyen ben değilim. Benimle görüşmeye talebine gelindiğinde de gayet normal karşıladım. Ve dolayısıyla hiçbir şekilde niye bu sorunlar var demedim. Sosyal medyadan paylaşımda bulundum.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam tanıtır.

0: evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Işık nokta com'da. İster tıkla, ister uğra. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324

0: 0503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 0 33.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
6: Vatandaşlarımızın damarına kadar, kanına kadar hissedeceği bir duyguyla yaşaması. Hem Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hem Mezitli Belediyesi'nin ilgili birimlerinin yoğun çalışmalarıyla imar kaynaklı sorunları açtık, hukuki zemini hazır ettik ve bütün çalışmalar bittikten sonra bugün de başlayacağız. 180 gün sonra da kronometreyi çalıştırın, yine buraya geleceğiz. Hep beraber buranın açılışını yapacağız. Anlaştık mı? 180 gün sonra. Yani Mart'ın ortasında. Bize yaklaşık maliyeti 140 milyon lira olacak. Güzel bir proje. 38 bin metrekare bu alan. Sadece beton değil. Kent meydanı denince sanki betona gömme aklımıza geliyor şehri. Zaten yüksek yüksek binalardan, betondan bıkmış vatandaş. Nefes alamıyor. Onun için yeşil alan istiyor. İşte kent meydanları istiyor. Bu 38 bin metrekarenin 5200 metrekaresi kent meydanı. 16.700 metrekaresi yeşil alan. Ve diğer kalan alanlarda farklı işlevler yüklenecek. Vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor. Biz de yapıyoruz.
7: Projede ayrıca yürüyüş yolları ve 163 araç kapasiteli otopark bulunacak.
6: Hayırlı uğurlu olsun.
7: Temel atma töreninin ardından Başkan Seçer ve beraberindeki protokol üyeleri proje alanında incelemelerde bulundu.
8: Siyasi ve askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltılar oldu. Bu soruşturmanın mahiyeti hakkında da bilgileri Adalet Bakanı Sayın Gürlek paylaştı.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, MASAK'ın entegre mali istihbarat sistemine yönelik yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. İstanbul merkezli ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında oldukları belirlenen 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gürlek soruşturmada EMİS üzerinde yetkisiz işlemler yapıldığı ve sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin bulgulara

0: ulaşıldığını belirtti. İncelemelerde siyasi nüfuz sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı ve bazı üst düzey isimlere yönelik sorgulamalar yapıldığı tespitinin bulunduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında AGM Lab AŞ ve MRD AŞ'ye mahkeme kararıyla el konulduğu, TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirildi. Ayrıca ilgili dönemlerde görev yapan 3 eski MASAK başkanının ifadelerine başvurulacağı açıklandı.
1: Adalet Bakanı Sayın Gürlek, İstanbul'da HSK tarafından düzenlenen yargının etkinliği izleme ve değerlendirme toplantısına katıldı ve orada da hakimlere, savcılara seslendi, şöyle konuştu.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna açıkladığı 4. yargı strateji formu doğrultusunda Adalet Bakanlığımız ve Hakimler ve Savcılar Kurulumuzla yargı hizmetlerini daha etkin, hızlı ve erişilebilir kılmak için çalışıyoruz. Bugün 597 mahalle 26.777 hakim ve Cumhuriyet Savcımız görev yapıyor. Bu büyük teşkilatın imkanlarını geliştirirken vatandaşlarımızın adalete olan makul sürede ulaşmasını önceliğimiz olarak görüyoruz. Hızlı bir yargıdan söz ederken kastımız dosyaları aceleyle kapatmak değildir. Her dosyada gereken özeni gösterecek fakat kimsenin hakkına kavuşmak için gereksiz yere beklemesine de razı olmayacağız. Değerli meslektaşlarım, bir dosya yıllarca bekletildiğinde yalnızca yargılama uzamaz. Bir insanın hayatındaki belirsizlik de uzar. Hakkını arayan vatandaş için adalet sonunda ulaşacağı karardan ibaret değildir. O karara makul sürede ulaşabilmesi de adaletin gereğidir. Bunun için çalışırken adil yargılanma hakkından, hakimlik teminatından ve mahkemelerin bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğiz. Bu amaçla adli yargı ilk derece mahkemeleri ve bölge adli ile bölge idare mahkemeleri adalet komisyonu bünyesinde mülakat adillerini de kapsayan 204 birimde yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarını faaliyete geçirdik. Bu bürolar özellikle uzun süren soruşturma ve yargılamalarda gecikmenin idari ve teknik nedenlerini de tespit ederek çözüm için gerekli adımları atacaktır. Örneğin iş dağılımındaki bir aksaklık, personel ihtiyacı veya teknik bir engel yargılamayı uzatıyorsa bunun tespit edilmesini ilgili idari birim tarafından giderilmesini sağlayacağız. Gecikmiş dosyaya uzaktan bakıp genel bir açıklamayla yetinmeyeceğiz. Sorunun kaynağını bulacak, çözülebilen bir engeli ortadan kaldıracağız. Vatandaşlarımızın gecikmeyle ilgili sesini doğrudan duyabilmek için Alo Adalet 135 hattını kurduk. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğümüzün geliştirdiği yazılım ve merkezde kurulan çağrı merkeziyle yapay zeka desteğiyle birlikte bir sistem kurduk. Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak bu sistem uygulamaya geçti. İlk etapta 5 yılı aşan davalar ve 3 yılı aşan soruşturmalar için vatandaşlarımız bu hatta başvurabilecek. Gecikme nedeni hakkında bilgi alabilecek, süreci hızlandırabilecek, idari tedbirlerin değerlendirilmesini isteyebileceklerdir. Pilot uygulamanın ardından hattı Ekim ayında ülke genelinde hizmete sunmayı düşünüyoruz. Burada amaç hakime ve Cumhuriyet Savcısına dosyanın nasıl sonuçlanacağını söylemek değildir. Vatandaşın gecikmeye dair başvurusunu alıp idari ya da teknik bir çözüm mümkünse ilgili birimleri harekete geçirmektir. Bu ayrımı uygulamanın her aşamasında titizlikle koruyacağız. Yargı hizmetlerinin etkinliği ve verimliği büroları Alo Adalet hattının kurumsal altyapısında oluşturuyor. Vatandaşla yargı birimleri arasında bilgi akışı sağlanacak, başvuruların ve gecikme nedenlerinin ilgili birimlere ulaşmasına yardımcı olacağız.
1: Değerli seyirciler, şimdi bir son saatte yaşanan üzücü bir olay var. Şimdi şöyle, malum Şanlıurfa'da bir okula saldırı oldu. Sonrasında Kahramanmaraş'ta bir öğrenci feci bir şekilde okuduğu okula saldırdı. Ve hayatını kaybetti bir öğretmen, 8 öğrenci ve yaralılar oldu. Şimdi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de yine direkt okula bir saldırı olmadı ama okulun çevresinde okulda okuyan öğrencilere, yine aynı okulda okuyan bir öğrenci, 15 yaşındaki bir çocuk pompalı tüfekle saldırdı. Yaralılar var. Tedavileri devam ediyor. Şimdi bak, Tarsus'la ilgili bir haber var. Tarsus'ta Akşemseddin Mahallesi'nde bulunan Pakize Bayraktar İlkokulu'nda yaşandı bir olay. Birinci sınıf öğrencisinin çantasında

0: tabanca olduğunu fark etti öğretmen. Durumun okul yönetimine bildirilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri çantadaki tabancayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili silahın sahibi olduğu belirlenen öğrencinin babası gözaltına alındı. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen babanın emniyetteki ifadesinde tabancanın kendisine ait ruhsatlı bir silah olduğu, silahı oğlunun çantasına kendisinin koyduğu ve daha sonra çantada unuttuğunu söylediği belirlendi. İlk ifadesi böyle babanın. Çantasında tabanca bulunan 7 yaşındaki öğrenci işlemleri yapılmak üzere çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan olayın ardından Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akdüz'le ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu da okula giderek yetkililerden bilgiler aldılar değerli seyirciler. Bu olay Tarsus'ta yaşandı. Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Pakize Bayraktar İlkokulu'nda okuyan 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki bir erkek öğrencinin çantasında silah bulundu. Silahı öğretmen fark etti. Müdüre haber verdi. Okul yönetimi de polisi çağırdı efendim. Böylesine üzücü bir olay yaşandı. Yani çocukların silaha kolay erişebilmesi diyoruz ya, bu kolay erişebilmede annenin babanın suçunun, annenin babanın eksikliğinin, annenin babanın tam olarak bir anne baba ya da o evde yaşayan ebeveynlerin tam olarak bilinçli ebeveyn, bilinçli insan olmadıklarının, olamadıklarının cezasını yaşıyoruz işte toplum olarak. Ne kadar üzücü, ne kadar kötü bir şey. Yani düşünün, 7 yaşındaki bir çocuğun çantasında tabanca ve bu çocuk okula gidiyor bu tabancayla. Ya o çocuk o tabancayı çıkarmış olsaydı, diğer arkadaşlarıyla oyun amacıyla ellemiş olsalardı, yine çok üzücü, ciddi bir felaket yaşayacaktık. Geçmiş olsun diyelim. Olmasın lütfen, böyle bir şey olmasın. Hatta istiyoruz ki şimdi tabii sosyal medyada da paylaşılan, vatandaşlar paylaşıyorlar, yapmış olduğumuz haberlere de gelen mesajlar var sosyal medyada. Çoğu kişi şöyle bir çağrıda bulunuyor. Deniliyor ki Sayın Cumhurbaşkanı bir emir versin. Ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla ilgili bakan bir emir versin. Türkiye'deki bütün sivillerdeki ruhsatlı ruhsatsız bütün silahlar bir hafta içerisinde toplanılsın. Yayımlanan bir bildiriyle, verilen bir emirle herkese denilsin ki sivillerin elindeki ruhsatlı ruhsatsız bütün silahlar en yakın karakola teslim edilsin evrak karşılığında, vakfuz karşılığında. Eğer teslim edilmeyen silahlarda olursa yapılacak olan incelemelerde de silahını teslim etmeyenler en ağır şekilde cezalandırılsın. Bununla birlikte el altından silah satan kişilere zaten operasyonlar yapılıyor. Av malzemeleri, bakın Manisa Turgutlu'da yaşanan o olayda genç, silahı kullanan genç 600 TL ile gidiyor. Yaşı tutmamasına rağmen, belgesi olmamasına rağmen av malzemeleri satan bir mağazadan tüfekte kullanacağı fişekleri alıyor. İşte o işletmeci de gözaltına alındı. Ya bunların olmaması için ciddi bir eğitim, ciddi bir bilinç çalışması yapılması gerekiyor. Ama sivillerdeki ruhsatlı ruhsatsız bütün silahların ilk önce toplatılması gerekiyor, toplanması gerekiyor. Devam edelim efendim. Şimdi Mersin'de başarılı bir operasyon yapıldı. Kırmızı bültenle aranan bir kişi, jandarmanın, emniyet güçlerinin yapmış olduğu çalışmayla yakalandı.
1: Mersin'de uyuşturucu ve kasten öldürme suçundan 79 yıl 9 ay hapis cezası alan kırmızı bültenle aranan firari hükümlü yakalandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Ekipler 3 ayrı uyuşturucu madde ticareti suçundan toplam 54 yıl 9 ay 20 gün kasten öldürme suçundansa 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kırmızı Bülten

0: Senle Interpol tarafından aranan MV'nin peşine düştü. Yenişehir ilçesi Barbaros mahallesinde tespit edilen adrese şafak vakti baskın yapan ekipler şahsı yakaladı. Yakalanan şahsın adresinden 84 adet sentetik ecza ele geçirildi. Silahlı yağma suçundan da devam eden dosyasının bulunduğu öğrenilen MV jandarmaya götürülerek adli işlemlere başlandı.
1: Ticaret Bakanlığı'nın ve gümrük muhafaza ekiplerinin ortak çalışmasında Mersin'de operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyonda 716 kilo uyuşturucu ve kaçak ilaç yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi.
0: Mersin'de Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin düzenlediği 3 ayrı operasyonda 1 ton 716 kilogram 500 gram pregabalin ele geçirildi. Operasyonlar ekiplerin risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucu gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 728 kilo 500 gram, 601 kilo ve 387 kilo olmak üzere toplam 1 ton 716 kilo 500 gram pregabalin bulundu. Kaçakçılıkla ilgili soruşturmaların Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü bildirildi.
1: Bursa'da bir inşaat firmasında çalışan işçilerle o firmanın sahibi müteahhitin adamları arasında sokakta kavga yaşandı. 20 kişinin birbirine tekmelerle, tokatlarla, yumruk ve sopalarla saldırdığı kavgada 8 kişi yaralandı.
0: Bursa'nın İnegöl ilçesinde müteahhitle inşaat işçileri arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgada 8 kişi yaralandı. Olay Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Jandarmanın müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
1: Cezaevi firarisi olan bir kişinin yerini belirlediği polis evi binayı kuşattı. Özel harekat polisleri, özel timler binaya girmeye çalıştıkları sırada o kişi çevreye ateş açtı. Ve çevreye ateş açarken el bombasının pimini de çekerek polisleri bomba atmakla tehdit etti. Ama emniyet birimleri düzenlemiş oldukları operasyonla o kişiyi yakaladı.
0: Adana'da cezaevi firarisi olduğu ve dolandırıcılıkla ruhsatsız silah bulundurma suçlarından arandığı belirtilen Mehmet Şirin de polise teslim olmamak için tabancayla ateş açtı. Ardından el bombasının pimini çekti. Yüreğir ilçesi Atakent mahallesindeki bir evde saklandığı belirlenen şüpheliye operasyon düzenlendi. Polisleri fark eden Mehmet Şirin de pencereden rastgele ateş açtı. Ardından el bombasını göstererek pimini çekti. Bölgeye özel harekat ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmalarının ardından firari şüpheli özel harekat polislerince yakalandı. Tamam.

0: Öbür taraftan da biri bildim.
1: Tamam, ses yapma. Tamam, bak sus. Sus, bitti. Tamam, bitti. Bitti. Bitti.
2: Mehmet Şirin de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
3: Adana'da kontrolü kaybolan bir otomobil sulama kanalına düştü. Aracın içerisindekini çevredeki vatandaşlar kurtardı.
2: Adana'da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Kazada araçta mahsur kalan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kaza Seyhan ilçesindeki Mavi Bulvar'da meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar araçta mahsur kalan sürücünün yardımına koştu. Sürücü vatandaşların müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Mersin'in Erdemli ilçesinde de bir tanker yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarparak ölümüne neden oldu.
2: Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Pakize Aksay tankerin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza Merkez Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'ndaki Erdemli Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. MA yönetimindeki tanker yolun karşısına geçmeye çalışan Aksay'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Aksay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi savcılık ve polis incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Gözaltına alınan tanker sürücüsüyle ilgili işlemler sürerken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
3: Erdemli her geçen gün, ay, yıl büyüyor, gelişiyor, kalabalıklaşıyor. Erdemli'de sıklıkla kaza oluyor. Sıklıkla ve neredeyse 2 aylık, 3 aylık süreç içerisinde her gün Erdemli'de yaşanan kazaları ekranlarınıza getiriyoruz. Mesaj gönderen vatandaşlar, Erdemli'de daha fazla trafik polisinin görevli olmasını istiyorlar. Ve ayrıca yine Erdemli'de trafik ışığı, trafik levhası, yaya geçidi işaretlerinin eksik olduğunu belirterek Erdemli'nin genelde, il genelinde, kent merkezinde yoğun bir şekilde trafik levhası, trafik ışığı, yaya geçidi işareti ve diğer trafik işaretlerinin olmadığı yerlerin belirlenerek giderilmesini, eksikliklerin giderilmesini ve daha fazla trafik polisinin, mobese kamerasının Erdemli'de işler hale getirilmesini istiyorlar efendim. Çünkü Erdemli'de üzücü kazalar yaşanıyor. 2 saat öncesinde de yine Erdemli'de Türbe kavşağında yaşanan kazada motosiklet sürücüsüyle yanında bulunan bir kişi daha yaralandı. Devlet hastanesine kaldırıldılar. Kazada Türbe kavşağında bir otomobille motosiklet çarpıştı. Motosiklet kullanımı da çok fazla ve daha fazla denetim gerekiyor efendim. Lütfen. Devam edelim. Antalya'da da bir kaza yaşandı. Tur minibüsü iddiaya göre hızlıydı. Kontrolü de kayboldu. 2 araca çarptı. Sonrasında devrildi ve 15 kişi yaralandı.
2: Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü otomobil ve kamyonet çarpıştı. Kazada aralarında turistlerin de bulunduğu 15 kişi yaralandı.
4: Allah Allah.
0: En az 15 ambulans lazım buraya.
4: Şeyde karabalası, şen adam çıktı mı?
2: Kaza D-400 karayolu Çolaklı Kamp Kavşağı'nda meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle tur minibüsü refüjdeki trafik levhaları ve sinyalizasyon direğine çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
0: Yakın zamanda böyle bir şey görmedim. Of of of of of of of of of of of of. Manavgat'ta ne kadar ambulans varsa geldi, yine de yetişmiyor.
2: Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken yön levhasının ikiye bölündüğü, sinyalizasyon direğinin ise parçalandığı görüldü.
5: Abi ne tarafa gidiyorsun, o tarafa devam edin. Geçin, geç.
0: Seller bölgesi.
6: Seller bölgesinden geliyorduk. Yeşil yanlıktan 3-4 saniye sonra biz hareket etmeye başladık. Yüksek hızdan geldiği için ben frene bastım. Ben kendimi kurtardım. İlk önce bana çarptı. Sonra o karşıda beyaz araba BD'ye çarptı. Sonra da orta refüje uçtu. Olay bu. Ama minibüs çok hızlı geldi. 140.
3: Tarsus Adana Gaziantep otu yolunda otomobil taşıyan bir tırda yangın çıktı, maddi hasar oluştu.
2: Mersin'de otoyolda seyir halindeki otomobil taşıyan tırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler taşınan otomobillere de sıçradı. Yangın TAG otoyolunun Çamalan mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Tırda ve taşınan otomobillerde hasar oluştu.
3: Gezli, Mersin'de dahil daha doğrusu bazı illerde sosyal medya üzerinden kapora dolandırıcılığı yapan kişiler belirlendi ve operasyon yapıldı.
2: Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda araç satmak isteyen vatandaşları güvenli ödeme sistemi yalanıyla dolandırdığı belirlenen 18 şüpheli yakalandı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri internet sitelerinde araç ilanı veren vatandaşları arayan şüphelilerin kendilerini alıcı ve noter görevlisi olarak tanıttığını belirledi. Şüphelilerin kapora göndereceklerini söyleyerek hileli yöntemlerle ilan sahiplerini dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin 55 ilde nitelikli kapora dolandırıcılığı olayına karıştığı belirlendi. Bunun üzerine Çorum'un yanı sıra Mersin, İzmir ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, cep telefonu ve sim kartla para ele geçirildi. Ayrıca kendilerine noter süsü vermek için kullanılan bir sıramatik zili de bulundu. Gözaltına alınan 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul'da iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan araç kaldırımdaki 4 kişiye çarptı.

Irak'ta apartman asansörü 7. kattan düştü. Aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi hafif yaralandı.

0: İçer TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Mutlu bir akşam ve mutlu bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Yarın da programda birlikte olacağız. Görüşmek üzere.
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
3: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaç

0: Klimalarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mezitli Kent Meydanı temel atma törenine katıldı. Mezitli'nin sosyal ve kültürel yaşamını canlandıracak proje, yurttaşların bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Törende konuşan Başkan Seçer, temeli atılan Kent Meydanı projesiyle Mezitli'nin önemli bir eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini belirtti. Maliyeti 138 milyon lira olan ve toplam 38 bin metrekare alandan oluşan Mezitli Kent Meydanı'nın 180 gün sonra açılışını yapacaklarını söyleyen Seçer, Kent Meydanı'nın 16.700 metrekaresi yeşil alan olup, kalan kısımlara da yürüme yolları ve otopark gibi farklı işlevler yüklenecek. İkinci etap çalışmalarının devam ettiği meydana gelen insanlarımız huzurlu ve güzel vakit geçirebilecekler dedi. 2019'dan bu yana Mersin'in hem daha düzenli büyümesini sağlamak hem de yaşanabilir bir kent olma hüviyetine kavuşması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Seçer, yeşil alanlarıyla, temelini atacağımız meydanıyla, geniş caddeleriyle, düzenli yapılarıyla, kenti ve kentin geleceğini düşünerek yapılan imar ve altyapı çalışmalarıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Temmuz ayı başında Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesine başladıklarını hatırlatan Seçer, bu kavşağın Mersin'deki en büyük katlı kavşak olacağını kaydetti. Katlı kavşaklar marifetiyle Mersin'de trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını vurgulayan Başkan Seçer, son derece detaylı bir çalışma ve Mersin'de böyle bir çalışma ilk olacak diyerek bu kavşak çalışmasının da Kasım ayında sona ereceğini ifade etti. 32 milyon 223 bin euro yatırım bedeline sahip Mezitli İçme Suyu Şebeke Hattı projesinde de sona gelindiğini belirten Seçer, çalışmaların Ekim ayı sonu itibariyle tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başkan Seçer, söz konusu projenin Mersin'in önümüzdeki 50 yıllık içme suyu altyapısına katkı sağlayacağını belirtti. Mersin'in her noktasında çalışmaların disiplinli bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Seçer, 13 ilçemizin tamamında tüm belediye başkanlarımızla uyumlu şekilde çalışıyoruz. Hizmet noktasında siyaset bir kenara bırakılmalı. Yaptığımız işlerin daha kaliteli, hızlı ve memnuniyet verici olması için işbirliği yapmak durumundayız. Çünkü vatandaşlarımız kavga eden insanı sevmez ifadelerini kullandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
6: 233 66 55

0: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Türkiye'nin terörden tamamen arındırılmış bir ülke olacağını belirten Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarının zamanı olmadığını ve kararın meclisin iradesinde olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından siyasal ve askeri casusluk soruşturması başlatıldı. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 5 kişi gözaltına alındı, 16 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski MASAK başkanının pazartesi günü ifade vermesi bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Toplam 240 öğrenci kapasiteli yurtlarda gençlere aylık 3.120 lira ücretle güvenli ve konforlu konaklama imkanı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi deniz temizliği çalışmalarına devam ediyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda yetki süreci devam ederken ekipler deniz yüzeyindeki katı ve sıvı atıkları toplamayı sürdürüyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Orköy Şube Müdürlüğü tarafından 89 orman köylüsü hanesine güneş enerjisi sistemi kuruldu. Proje kapsamında vatandaşlara toplam 14 milyon 240 bin lira kredi ve hibe desteği sağlandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde okul ve çevresi güvenlik tedbirleri toplantısı düzenlendi. Toplantıda okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri değerlendirilirken kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Mersin'in Karaca İlyas mahallesinde hızlı tren projesi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır kapalı olan yol alt geçit çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden araç trafiğine açıldı. Bölgede ulaşım normale dönerken sürücüler güzergahı yeniden kullanmaya başladı. Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken aracı çıkarmak için bir kişinin kendisini vince bağlayarak otomobilin üzerine inip halatları takması dikkat çekti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Mersin'de 79 yıl 9 ay hapis cezasıyla kırmızı bültenle aranan firari hükümlü yakalandı. Adresinde 84 sentetik ecza ele geçirilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Ticaret Bakanlığı ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 1 ton 716 kilo 500 gram pregabalin ele geçirildi. Operasyonların Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlendiği bildirildi. Nesine 3. Lig'in 4. haftasında Yeni Mersin İdman Yurdu sahasında Diyarbakır Spor'u konuk edecek. Mücadele Mersin Stadyumu'nda 27 Eylül Pazar günü saat 19'da başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
1: ABM Yapı Market açıldı.
0: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için

0: Garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 0 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toros.

0: lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajda 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

işte bu çok iyi. Vazgeç deme bana, düşünme bile, bir sen bir de ben, işte bu çok iyi.

kalp ıssız bir ada gibi. Bir masalmış bu gök bu yer, kalp ıssız

0: reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil, açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
8: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Tavuk alırken neye bakıyorsun?

0: bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
1: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
2: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
7: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

bir ayrana daldı, bulgura saldı. Selam verdi, gördün mü? Selamı almadı mı? Aa, çevir kazı yanmasın. Aman kız uyanmasın. Türkünün sonu geldi gari. Acıktı bu abin. Türkünün sonu geldi gari. Acıktı bu abin.

0: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
2: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor.

0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
2: Değerli Mezitlili hemşerilerim,

0: Partisi'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

İçimdeki gerçek aşka kimse de yok inan böylesi. Bu bizdeki bir bambaşka.

0: Reklam tanıtır. Busa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

biraz bir dur, acele etme, dur, dur biraz, gitme, gitme, dur. İki sözüm var yüreğimde, onu duy da git, dur.

nefeslerin hesabını misliyle kalbimle ödedim. Senin gibi zalimi sevdikçe insafsız olmamayı denedim.